0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar,

0: size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde, kitaptan sanasınız diye okudukları, kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarım.

İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Bizler türlü dertlerle imtihan oluyoruz. Maddi manevi sıkıntıları sabri cemil ile karşılamaya gayret ediyoruz. Senden şifa bekleyen hastalarımız adına sabır timsali Hazreti Eyyub'un duasıyla yalvarıyoruz. İnni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel bir kurtuluş nasip eyle Allah'ım.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip, izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse, hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, ziynet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Ziynetlerini kocalarından yahut babalarından yahut kocalarının babalarından yahut oğullarından yahut üvey oğullarından yahut erkek kardeşlerinden yahut erkek kardeşlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut Müslüman kadınlardan yahut sahip oldukları kölelerden yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başlayabilirsiniz.

0: başkalarına göstermesinler. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun, biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Bakara Suresi 30 ila 37. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı, onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: VAM Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. VAM Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?

0: gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Tevbe Suresi 29. Ayet.
5: Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
4: Ahzab Suresi 29. Ayet.
6: Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.
4: Ahzab Suresi 33. Ayet.
7: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
4: Muhammed Suresi 32 ve 33. Ayetler.
8: İnkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler hiçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah onların amellerini boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Hicr Suresi 85 ila 99. ayetler, Nahl Suresi 1 ila 2. ayetler ve Alak Suresi 1 ila 14. ayetler.

فاصفح الصفح الجميل.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında

0: kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Azim olan Allah doğrusu.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, senin lütfundan beklediğimiz, senin yüceliğine, varlığına, uluhiyetine, rahmetinin her şeyi kuşatıcı oluşuna göredir. Sana yakışanı senden bekliyoruz ya Rabbi. Bize yakışanı değil, sana yakışanı senden bekliyoruz. Bize ikram eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Onlardan en kısa zamanda tevbekar olarak dönmeyi hepimize, cümlemize, nesillerimize, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize, çocuklarımıza lütfeyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminçavi. Araf Suresi 88 ila 104.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız. Şuayb, istemesek de mi dedi. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Şuayb'ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki, ey ahali, andolsun ki eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz. Derken onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat da ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına

0: peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Yunus Suresi 41-53. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlarsa de ki, benim işim bana aittir, sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım, sorumlu değilim. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin? İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru yolu göstereceksin? Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar, kendilerine zulmederler. Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka kalmamışlar, yeni ayrılmışlar gibi aralarında tanışırlar. Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, ziyana uğrayanlar,

0: uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır. Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, göstermeden seni vefat ettirsek de, sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği, tebliğini yaptığı zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Eğer doğru söyleyenler iseniz, söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek şeyler değildir. Onlara azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, eğer Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Felak Suresi.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, haç kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: Tevbe Suresi 5.
2: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Tevbe Suresi 36 ve 37.
3: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Ruzaygi. Meryem Suresi 37 ila 62. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da, onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resul, bir Nebi idi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'ydi. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Adem'in ve Nuh ile beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçektir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ey sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz, şifa veren şafi ve koruyup gözeten hafız ismi celilin hürmetine, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberimiz Muhammed Mustafa hürmetine, görünür görünmez kaza, bela, felaket ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın sana yalvardığı gibi sana yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Biliyoruz nefislerimize zulmettik ama senden başka gidecek kapımız yoktur. Bizi affeyle, bizi bağışla, merhamet

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo
1: Aşr-ı Şerif Okuyan Hasan Tok Tevbe Suresi 60 ila 66. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir.

0: Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Maide Suresi 67 ila 77. ayetler.

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun İsrail oğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkar edenlere, elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem aleyhisselamla şeytan arasında geçen hadiseler şu şekilde beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara suresi 34 ila 36. ayetler arası.

0: kaçmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik.
1: Araf suresi 19 ila 24. ayetler arası.
2: Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: öyleyse yasak ağacın meyvesinden yiyin ki melek olasınız yahut cennette ebediyen kalasınız. Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Evvel Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Başlangıcı olmayan, ilk olan. Sen El-Evvelsin, her şeyin ilki olansın. Ezeli olan, varlığının bir evveli, başlangıcı olmayansın. Yaratmayı başlatan sensin. Mutlak manada evveliyet yalnızca sana mahsustur. Bütün varlıklar varlığını senden alır. Sen varlığın başlangıcı olmaması itibariyle evvel, sonu olmaması itibariyle ahirsin. Kalplerden geçeni bilensin. Dilediği takdirde kusurları sonuna kadar örtensin. Ey varlığının başlangıcı olmayan Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey yoktur. Bizlere son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 22. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki, kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden

kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye, eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca, onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında, evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinin elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariye

eyler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları, işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler, ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler! Siz Musa'yı eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd,
ahirette de ona

gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Yine inkar edenler şöyle dediler: çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yaptık. İşçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabb'dir. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız. Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik, seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın. Onlarsa, ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular. Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur. Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi diye sorarlar. Onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki,

size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine o mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen, birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, bunlar mı size ibadet ediyorlardı diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir.
O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa, bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar.
güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasının günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine eşittirir. Sen kabirde bulunanlara eşittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlarda da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar.
Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı, ancak ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun, eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse, ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin. Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır. Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, Levh-i Mahfuz'da bir bir kaydetmişizdir. Ey Muhammed! Onlara o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar, şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.
Elçilerse şöyle dediler:

Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor. Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dediler ki, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur. Elçiler de, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir. Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin. Kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da, keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 4. bölüm. Şura'dan hilafete, fetihlerin nuru.
2: İslam Devleti'nin ikinci halifesi Hazreti Ömer, bir suikast sonucu ağır yaralanmıştı. Kanı yavaş yavaş çekilirken, zihninde sadece ümmetin geleceği ve üzerine yüklendiği vebalin ağırlığı vardı. O, yerine bizzat birini tayin ederek bu sorumluluğu tek başına üstlenmekten imtina ediyordu.
3: Ey müminlerin emiri, halimiz ne olacak? Yerine birini tayin etmeyecek misin? Arkanda kimi bırakıyorsun bize?
4: Eğer Ebu Ubeyde hayatta olsaydı, onu yerime bırakırdım. Allah bana onu neden seçtiğimi sorarsa, Resulullah'ın onun için ümmetin emini dediğini duydum derdim. Ebu Hüzeyfe'nin Mevlası Salim yaşasaydı, onu seçerdim. Rabbim nedenini sorarsa, Resulullah'ın onun için Salim Allah'ı en çok seven kimsedir dediğini işittim derdim. Şimdi ise 6 kişiyi görevlendiriyorum. Ali, Osman, Abdurrahman, Saad, Zübeyir ve Talha. Bir araya gelin. Süheyb, siz bir karara varana dek 3 gün boyunca namazı kıldırsın. Ey şura üyeleri, aranızdan birini 3 gün içinde halife seçin.
5: Ey müminlerin emiri, vasiyetin başımızın tacıdır. Emaneti selametle devletmek için her türlü fedakarlığı yapacağımıza söz veriyoruz.
4: Artık işinizde istişare edin. Allah'tan korkun. Adaletten ve onun rızasından bir an bile ayrılmayın.
6: Allah bize yardım etsin ey Ömer. Emanetin başımızın tacıdır.
2: Hazreti Ömer'in defninden sonra vakit daralıyordu. Kendisinden sonraki halifeyi seçmek üzere görevlendirilen 6 kişilik şura heyetinde müzakereler bir türlü ilerlemiyor, görüşmeler tıkanıyordu. Bu adaylık düğümünü çözmek ve sürece yeni bir soluk getirmek

0: getirmek isteyen Abdurrahman bin Avf, büyük bir fedakarlıkla kendi adaylığından feragat ederek hakemliği üstlendi. Diğer adayların da benzer bir tutum takınmasıyla geriye iki isim kaldı: Hazreti Ali ve Hazreti Osman. Şimdi Abdurrahman bin Avf, ümmetin nabzını tutup son kararı belirlemek üzere Medine sokaklarındaydı.
1: Dur hele kardeşim. Sen ki çarşının nabzını tutarsın. Söyle bana, Ali ve Osman hakkında halk ne der?
2: Ey Abdurrahman, vallahi biz Ali'nin ilmini de Osman'ın cömertliğini de başımıza tac ederiz. İkisi de Resulullah'ın en yakınlarıdır.
1: Lakin gönüller hangisine daha yakındır? Ümmet bu zor günlerde nasıl bir imam bekler?
2: Ey İbni Avf, sokaklarda Hazreti Osman'ın yumuşak huyluluğuna ve şefkatine dair daha derin bir özlem sezerim. Ali'nin adaleti ne kadar keskinse, Osman'ın hilmi de o kadar kuşatıcıdır.
1: Hoş geldin ey seferden dönen kumandan. Sen ki uzak diyarları gördün, ümmetin başında nasıl bir imam beklersin?
3: Selam olsun ey İbni Avf. Ordular fetihten fete koşar. Ancak biz başımızda hilmiyle, yumuşak başlılığıyla bizi kucaklayacak bir lider ararız. Medine'de kime sorsam İbre, Osman bin Affan'dan yanadır. Halk onun cömertliğiyle yoğrulmuş, sakin yönetimi arzular.
0: Abdurrahman bin Avf, 3 gün boyunca gece gündüz demeden evleri dolaştı. Kadın erkek herkesin görüşünü aldı. Hazreti Ali'nin tavizsiz ilmi ve Hazreti Osman'ın şefkati arasında terazi kurmaya çalıştı. Nihayet karar sabahı yaklaştığında Mescid-i Nebevi'de İslam tarihinin en kritik seçimlerinden biri sonuçlanmak üzereydi. Karar sabahıydı. Mescid-i Nebevi dolup taşmıştı. Abdurrahman bin Avf minberin önünde ayağa kalktı. Önce Hazreti Ali'yi, sonra Hazreti Osman'ı yanına çağırdı.
1: Ey ahali, şahit olun ki emaneti teslim etme vaktidir. Ey Ali, Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve senden önceki 2 halifenin yoluna uymak üzere bize hükmedeceğine söz verir misin?
4: Gücümün ve bilgimin yettiği kadar. Evet.
1: Ey Osman, sen Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ve Ebu Bekir'le Ömer'in yoluna tereddütsüz uyacağına dair Allah adına söz verir misin?
4: Evet, söz veriyorum. Allah'ın ahdi üzerime olsun ki bu yoldan sapmayacağım.
1: Şahit ol ya Rab, şahit ol. Ey Osman, uzat elini. Sana biat ediyorum.
0: Hazreti Osman artık İslam'ın 3. halifesiydi. O, haya ve hilm abidesi, minberin basamaklarını çıkarken kalbi ümmetin sorumluluğuyla titriyordu. Kendisinden önceki 2 halifenin, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in oturduğu o makamda konuşmak, onun gibi mütevazı bir ruh için büyük imtihandı.
4: Ey Müslümanlar! Sizler İslam'la gerçekleşen huzur ve güven içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'a karşı mağrur olmayın. Gelip geçenlerden ibret alın.
0: Hazreti Osman minberden halka bakarken sadece bir devlet başkanı gibi değil, bir baba şefkatiyle öğüt veriyordu. Onun ilk hutbesi yeni dönemde izleyeceği politikadan izler taşıyordu.
4: Başıboş, vurdum duymaz olmayın. Uyanık olun. Allah gafil değildir. Dünyayı seven, ona bağlanıp her yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerede? Uzun süre saltanat süren dünya hanedanları nerede şimdi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hakir gördüğü dünyayı siz de olduğundan çok büyütmeyin. Ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. Şu ayeti kerimede buna güzel bir örnek var. Sen onlara dünya hayatının misalini ver. Geçici dünya hayatı tıpkı şuna benzer. Biz gökten yağmur indiririz. Yeryüzündeki bitkiler onunla karışıp yemyeşil kesilir. En sonunda da kuruyup rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye kadirdir.
5: Allah seni muvaffak etsin ey Osman. Ümmet senin ferasetinle huzur bulsun.
6: Allah'ın ahdi üzerine olsun ey Osman. Allah'ın kitabına ve sünnete bağlı kaldığın müddetçe biz de seninleyiz.
0: Hazreti Osman minberden inerken halk tekbirlerle ona yöneldi. Artık iki nur sahibinin hilafetiyle fetihler kıtalara taşacak, Kur'an tek bir mushafta birleşecek ve mescid imar edilecekti. Lakin bu büyük yürüyüş her adımda fitnenin gölgesiyle de imtihan edilecekti.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Kafirun Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an en güzel öğüttür.
4: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İsra Suresi 77 ila 84. Ayetler.

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo.

0: Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?
1: Nur Suresi 55.
2: Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
1: Fetih Suresi 28.
0: Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Rahman Suresi 14 ila 28. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında da bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Bakara Suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Ankebut Suresi 23 ila 30. ayetler.
5: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. İbrahim'in kavminin cevabı, onu öldürün veya yakın demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. İbrahim onlara dedi ki, sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi ve çıkar uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona, İbrahim'e iman etti. Ben Rabbime gitmemi emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ona, İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Siz hala erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız? Kavminin cevabı, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi Allah'ın azabını getir bize demeden ibaret oldu. Lut, ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Tevbe Suresi 71 ila 72. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler ve Adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Bakara Suresi 126 ila 131. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta

0: rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla iştensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz, içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti.
1: Azim olan Allah doğrusu...
2: Duam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 39. bölüm. Bedir Savaşı.
3: Şuna bak. Kendi topraklarımızda hareket edemiyoruz. Kervanlarımız Muhammed yüzünden tehlikede.
4: Ne yapmamızı emredersiniz efendim?
3: Yeni yollar bulmamız gerek. Müslümanların bilmediği yollar.
5: Atlılar geliyor efendim. Atlılar.
6: Neden sizler? Kimsiniz siz?
7: Ben Talha bin Ubeydullah. Bu da Saad bin Ebu Vakkas. Bu arkamdakiler de Mekke'den adeta kovaladığınız Müslüman kardeşlerim. Bizim Mekke'de el koyduğunuz mallarımıza karşı mallarınıza el koyuyoruz.
6: Bu kervan Ebu Süfyan'ındır. Biz Kureyşliler de kervanlarımızı canımız pahasına koruruz. Vermeyiz. Sayıca da sizden üstünüz.
7: Kardeşlerim, halen Mekkeliler için mi çalışacaksınız? Onlara kölelik mi yapacaksınız?
8: Hayır, hayır, hayır.
9: Biz de sizin yanınızda yer alacağız.
10: Müslüman kardeşlerimizin yanınızda yer alacağız.
9: Sizin yanınızdayız.
6: Nereye gidiyorsunuz?
7: Artık sayıca üstün olduk. Çekilin ve kervanları bize bırakın. Biz de şunu söyleyelim ki, kardeşlerimizi canımız pahasına koruruz.
6: Bunun hesabını soracağız ama şunu bilin. Bu yanınıza kalmayacak.
7: Biz Muhammed'in yanında yer alırken bedel ödemeye hazırdık. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Allah büyüktür.
6: Efendim, sayıları oldukça fazlaydı. Bir anda çevremizi sardılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Develerinize ve mallarınıza el koydular.
11: Şunların yaptığını görüyorsunuz ya, artık kervanlarımızın bile güvenliği kalmadı.
12: Gençlerimizin aklını çeldiğin yetmedi, şimdi de mallarımıza göz diktin demek Muhammed.
13: Bir şeyler yapmamız gerek. Yoksa Mekke'ye gelen kervan bulamayız bundan gayrı.
12: Yapacağız, yapacağız.
11: Kılıçlarımızı çekersek bu yapılana pişman olurlar.
12: Muhammed ve yandaşları, biz iki taraftan biri yok olana kadar bu iş bitmeyecek.
13: Gidelim ve mallarımızı alalım onlardan.
11: Muhammed'i yok etmenin zamanı geldi.
14: Hicretin ikinci yılında Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Süfyan idaresinde Suriye'ye gitti. Hazreti Peygamber bunu haber alınca ashabını topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlattı.

0: atarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve kendilerini sefere davet etti. Hazreti Peygamber Medine'den hareketinden 10 gün önce Talha bin Ubeydullah'la Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirdi. Ancak onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün dönebildiler. Kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Hazreti Peygamber, 9 Mart 624 günü yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakarak Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Musab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz'ın tayin edildiği İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 de at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmış, daha sonra onlara da bu gazveye katılanlar gibi ganimetten pay verilmiştir. 14 Mart 624 Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Hazreti Peygamber Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve Hubab bin Münzir'in tavsiyesi üzerine düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Bedir günü sabahı Allah Resulü kendi arkadaşlarının 305, müşriklerin ise 1000 kişi kadar olduğunu öğrenince hemen kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı ve Rabbine yalvarmaya başladı. Allah'ım, bana olan sözünü yerine getir, vaat ettiğini ver. Allah'ım, eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen, yeryüzünde şirk koşmadan sana ibadet eden kimse kalmayacak. O, kıbleye dönük vaziyette ellerini her an biraz daha semaya doğru uzatarak durmadan Rabbine yalvarıyordu. Öyle ki sonunda abası omzundan sıyrılıp yere düştü. Ebu Bekir gelip abasını yerden alarak omzuna örttü. Allah Resulü'nün bu yakarışı sonrası, Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim şeklinde buyrulan Enfal suresinin 9. ayetinde nazil oldu.
1: Artık bu savaş kaçınılmaz ya Muhammed.
2: Sonun geldi. Seni ben öldüreceğim Ebu Bekir. Atalarının dinini inkar etmenin cezasını ben vereceğim.
3: Kureyşliler bize büyük eziyetler çektirdiler. Canımıza, malımıza göz diktiler. Irzımıza, namusumuza göz diktiler.
4: Yolumuz senin yolundur. Yolumuz Allah'ın yoludur. Biz senin için canımızı feda etmeye hazırız.
2: Ya Allah, ya Muhammed.
5: Kureyşliler, bu Bedir Vadisi'nde Allah bizimledir.
1: Eski adetler yerini bulsun. Ben Esved bin Abdülesed el-Mahzumi. En yiğidiniz kimse çıksın karşıma.
6: Ben Hamza bin Abdülmuttalib. Çek kılıcını el-Mahzumi.
0: Kureyşlilerden Esved bin Abdülesed el-Mahzumi, Müslümanlardan da Hazreti Hamza meydana çıktılar. Hamza hasmını öldürdü. Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, İslam ordusundan da Ubeyde bin Haris, Hamza ve Ali meydana çıktılar. Hamza ile Ali hasımlarını öldürdükten sonra ağır yaralanan ve daha sonra aldığı yaralardan dolayı şehit düşen Ubeyde'nin yardımına gidip Utbe'yi öldürdüler. Savaş mübarezelerin sonuçlanmasından sonra başladı ve ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehit verdi. Hazreti Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmektedir.

Nitekim Yüce Allah bu hususla ilgili Ali İmran suresinin 123 ve 126. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordu? Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer an

0: şeytan şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Mü'min Suresi 21-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nice olduğunu görmediler mi? Onlar, güçleri ve yeryüzünde bıraktıkları eserler itibariyle bunlardan daha üstündüler. Böyleyken Allah, onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Kendilerini Allah'a karşı koruyan da olmadı. Bunun sebebi, peygamberleri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde bunları inkar etmeleriydi. İşte bunun için Allah onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o güçlüdür, cezası çok çetindir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun, Haman ve Karun'a gönderdik. Ama onlar, o bir yalancı, bir sihirbaz dediler. Musa, katımızdan verilmiş hakikati onlara getirdiğinde, onunla birlikte olan inanmış kişilerin oğullarını öldürün, kızlarını diri bırakın dediler. Oysa inkarcıların tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun, bırakın beni de şu Musa'yı öldüreyim. Tanrısına yalvarsın bakalım kurtulabilecek mi? Çünkü onun dininizi değiştirmesinden yahut ülkede huzursuzluk çıkarmasından kaygı duyuyorum dedi. Musa ise, hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım dedi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için

0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, cahillerden uzak durmak gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 67. Ayet.
2: Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti.
0: Araf Suresi 199. Ayet.
3: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey, içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere, bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine, arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki: evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Dua ibadetin ta kendisidir.
4: Hazreti Nuh aleyhisselamın duası. Mü'minun suresi 26. ayet.
5: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
4: Nuh suresi 28. ayet.
6: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
7: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde, hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olan cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin hakkınızda düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük

0: taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin, ibadetlerin en faziletlisi hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır buyurdu.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Namaz aynı zamanda Müslümanların dünyevi meşguliyetlerine kısa bir mola vererek Allah'a yönelme, psikolojik olarak rahatlama çabasıdır. Sahabeden Ebu Huzeyfe'nin naklettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılardı. Nitekim bir defasında Bilal'e "Kalk namaza çağır da bizi namazla rahatlat." diye seslenmişti. Gerçekten Efendimizin kıldığı namaza bakıldığında onun Rabbine olan şükrünü eda ederken ne denli içten davrandığı, kendisini Rabbine nasıl verdiği açıkça görülür. Buna tanıklık eden sahabenin namaz kılarken ağlamasından dolayı onun göğsünden gelen değirmen sesine benzer hırıltıyı duyabildiklerini söylemeleri, Resul-i Ekrem'in Allah'ın huzurunda taşıdığı heyecanı ve ruh halini yeterince anlatmaktadır. Rükünlerinin hakkıyla yerine getirilmesi kadar namazın belirlenen 5 vakitte kılınması da çok önemlidir. Nitekim bir gün Peygamber Efendimiz'e amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorulunca Allah Resulü vaktinde kılınan namazdır cevabını vermiştir. Buna mukabil Efendimiz farz namazını bilerek geçiren kimse ailesini ve malını kaybetmiş gibidir hadisiyle namaz kılmamanın kaybettirdiklerine dikkat çekmektedir. Hazreti Peygamber'in namazı kulla küfür ve şirk arasında bir engel, koruyucu olarak görmesi, bu önemli ibadetin Müslümanı Allah'ı inkar etmekten koruduğuna işaret etmektedir. Hazreti Ömer'in valilerine yazdığı tavsiyesinde, "Bana göre en önemli vazifeniz namazdır. Onu vaktinde kılan dinini korumuş olur. Namazlarını ihmal eden diğer vazifelerini de ihmal eder." demesi, namazın hem koruyucu hem de disipline edici özelliğini ifade eder.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Şuara Suresi 192 ila 196, Vakıa Suresi 75 ila 96 ve Kadir Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için

0: Nerede iner? O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken

0: yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikle kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 73. Ayet.
5: Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
3: En'am Suresi 19. Ayet.
6: De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkes

0: Muhammed Suresi 19. Ayet.
1: Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınlarının günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Nahl Suresi 41 ila 50. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

يأخذهم على تخوف.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. O peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerine yere geçirmesinden veya ansızın bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Yahut onların dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yahut da onları korku üzereyken yakalayamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgiyicidir, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazuyla boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün

0: üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir. Perçeminden tuttuğum şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermenledir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Enfal Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmran Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin." demişti. Onu doğurunca, "Rabbim," dedi, "onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Kevser Suresi.

0: الثور. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sinop

0: Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan sahabi. Medine'de doğdu. Gatafan kabilesinin büyük kollarından biri olan Abs kabilesine mensuptur. Asıl adı Hüseyin olan babası, bir kan davası yüzünden Mekke'den kaçarak geldiği Medine'de, aslen Yemenli olan Abdülleş Heloğullarıyla dostluk anlaşması yapıp, onların yanına yerleştiği için kendisine Yeman, yani Yemenli denilmiştir. Huzeyfe, babasıyla birlikte hicretten önce Müslüman oldu. Vefat ettiği sıradaki yaşı hakkında verilen bilgilere bakılırsa, 30'lu yaşlarında Müslüman olduğu söylenebilir. Bedir Savaşı'ndan önce Huzeyfe babasıyla birlikte Medine dışında bulunuyordu. Savaşa katılmak üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak yolda Kureyşli müşriklere yakalandılar. Hazreti Peygamber'in ordusuna katılmayacaklarına dair söz vermeleri üzerine serbest bırakıldılar. Durumu kendisine anlattıklarında Resulullah sözlerinde durmalarını ve savaşa katılmamalarını istedi. Huzeyfe daha sonra yapılan bütün savaşlara katıldı. Babası, Uhud Savaşı'nda zırhlı ve yüzü örtülü olduğu için kendisini tanımayan Müslümanlar tarafından müşrik zannedilerek yanlışlıkla öldürüldü. Hazreti Peygamber tarafından kendisine ödenen diyeti fakir Müslümanlara bağışladı. Hendek Savaşı'nda hendek kazılması çalışmalarına katıldı. Harbin sonlarına doğru Resul-i Ekrem Hüzeyfe'yi şiddetli soğuk ve fırtınanın olduğu zorlu bir gecede müşrik ordusu hakkında bilgi toplamakla görevlendirdi. Kimsenin gönüllü olmadığı bu zorlu göreve Hazreti Peygamber'in duasını alarak giden Huzeyfe müşriklerin arasına sızdı. Şiddetli fırtınanın onları perişan ettiğini ve bu sebeple Medine'yi terk etme kararı aldıklarını görüp durumu Resulullah'a haber verdi. Okuma yazma bilen, bilgili ve becerikli bir kişi olan Huzeyfe, Hazreti Peygamber'in Medine döneminin başlarında Müslümanların sayısını öğrenmek üzere yaptırdığı sayım faaliyetlerinde görev aldı. Aynı zamanda Resul-i Ekrem'in zekat işleriyle görevli katipleri arasındaydı. Hurma ağaçlarının sayımı ve ürün tahmininden o sorumluydu. Hazreti Peygamber onu Ezd kabilesine zekat görevlisi olarak göndermiş ve kendisine zekat toplama esaslarını ihtiva eden bir mektup da vermişti. Huzeyfe'nin en önemli özelliği Hazreti Peygamber'in sırdaşı olmasıdır. Resulullah hiçbir sahabiye vermediği bazı bilgileri ona vermişti. Bu yüzden Huzeyfe, ashab içerisinde münafıkların adlarını ve ileride ortaya çıkacak fitnelerin ayrıntılarını bilen kişiydi. Onun bu özelliğini bilen Hazreti Ömer, halifeliği sırasında atadığı valiler arasında münafık bulunup bulunmadığını Huzeyfe'ye sormuş, o da bir tane bulunduğunu söylemiş ama isim vermekten kaçınmıştı. Huzeyfe, Hazreti Ebu Bekir döneminde dinden dönen ve isyan edenlerle yapılan Ridde savaşlarına ve Şam tarafına düzenlenen askeri seferlere katıldı. Hazreti Ömer döneminde Şam bölgesinin kesin olarak fethini sağlayan Yermük Savaşı'nda bulunan Huzeyfe, büyük zaferi bildirmek için müjdeci olarak Medine'ye gönderildi. Hazreti Ömer onu bu defa Kadisiye Savaşı sonucunda fethedilen ve bugünkü Bağdat yakınlarında bulunan Medain'e gönderdi. Bir süre sonra da Selman-ı Farisi ile birlikte Küfe şehrinin kurulması için uygun bir yer seçmekle görevlendirildi. Cesur ve kudretli bir yönetici olan Huzeyfe, valiliği döneminde Medain'i imar etti. Görevi tamamlandıktan sonra da Medain'de kaldı ve harplere katıldığı dönemler dışında ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. Sasanileri yıkan, kesin darbenin vurulduğu Nihavend Savaşı'na sağ kanadın komutanı olarak katıldı.

0: ordu komutanı Numan bin Mukarrin şehit olunca kumandayı ele aldı ve düşmanı teslim olmaya mecbur etti. Dinever, Hemedan ve Rey şehirlerinde Huzeyfe tarafından fethedildi. Nihavend Savaşı'ndan bir süre sonra Azerbaycan valiliğine atanan Huzeyfe, bölgenin merkezi olan Erdebil'i fethetti. Ancak buradaki valiliği uzun sürmedi. Bir yıl kadar sonra Osman bin Huneyf'le birlikte Irak'ta bulunan Sevat arazisinin alan ölçümü, çalışan nüfusun ve vergi miktarlarının belirlenmesi için görevlendirildi. Hazreti Osman döneminde herhangi bir idari görev üstlendiği bilinmemekle birlikte kumandan olarak askeri seferlere katılmıştır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet konusunda çok titiz davrandığı bilinen Huzeyfe, Hazreti Osman döneminde katıldığı Kafkasya seferinde Kur'an'ın bazı ifadelerinin farklı biçimlerde okunduğunu ve bunun askerler arasında anlaşılmazlığa yol açtığını görünce bu konuda Hazreti Osman'ı uyarmıştı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden hemen sonra Hazreti Ali'ye biat eden ve oğullarına da Hazreti Ali'den ayrılmamalarını vasiyet eden Huzeyfe, Hazreti Ali'ye biat edildikten 40 gün sonra Medain'de vefat etmiştir. Huzeyfe, başarılı bir yönetici olması yanında en karışık davaları çözüme kavuşturacak güçte bir kadı, en müşkil soruları cevaplayabilecek bir müftüydü. Hazreti Peygamber sağken onun izniyle fetva ve hüküm veren az sayıdaki sahabiden biriydi. Huzeyfe, züht ve takvası ile de örnek alınan sahabilerdendi. Huzeyfe bin Yeman'ın hikmetli sözlerinden bazıları şunlardır: "Sizin en hayırlılarınız ahiret için dünyayı, dünya için ahireti terk edenler değil. Fakat her ikisi için de çalışanlardır. Öyle kötü zamanlar gelecek ki iyiliği emretmeyen ve kötülükten men etmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz."
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki, gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır, yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse,

0: Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar. Güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 17 ila 23. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
4: Kavramların hakikati.
5: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyanı buyurmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Nisa suresi 135. ayet.
7: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
5: Bakara suresi 283. ayet.
8: Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: okuyan Ferruh Muştuer. Bakara Suresi 8 ila 20. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلا

يكاد البرق يخطف أبصارهم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp

0: dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş, sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında, ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar. Günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar.

0: çocuklar, Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.
2: Okuyan Ahmet Sarıkaya. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten, kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.

Camii. Bütün manaları kendinde toplayan isim olarak Allah. Her isim Allah isminin bir tefsiridir. Bir isim ve sonsuz isim. Allah. İsmi cami, yani birleştirici, toplayıcı isim kabul edilmiştir. Bu itibarla Allah ismi öteki bütün isimlerin yerini alır. Her isim Allah isminin vekili iken Allah ismi onların hepsi yerine kullanılabilir. Bu sebeple bir insan dua ederken Allah ismini zikrettiğinde başka bir ismi zikretmese de o isim kişinin haline göre anlam kazanır. Başka bir anlatımla insan hastalık esnasında Allah dediğinde Eş-Şafi, şifa veren ismini kastetmiş demektir. Merhamet kasteden insan Allah dediğinde aslında ona Rahman demiş olmaktadır. Allah isminin manasız olması bu kez bütün anlamların kaynağı haline gelmesini izah eder. Mana tecellide ortaya çıkar ve insanın durumu manayı şekillendirir. Sufiler bu mesele üzerinde önemli durmuşlardır ve Allah isminin bütün ilahi isimlerin manalarını kendisinde toplamasından hareketle ahlaki hayata ilki olabilecek neticeler çıkarmıştır. Bu yönüyle Allah bütün esmadır. Her bir isim Allah'a varır. Büyük Arif Şeyh Ebu Medye'nin müritleri kendisine gelerek başka müritlerin Allah'ın isimlerinden farklı pek çok ismi zikrettiklerini, kendilerinin ise sadece Allah ismini zikrettiklerini söyleyerek şikayet ederler. Buna mukabil Ebu Medyen bir ayet-i kerimeye atıf yaparak şöyle der: Allah kuluna kafi değil mi? Hiç kuşkusuz Ebu Medyen'in dikkati çektiği husus Allah isminin kuşatıcılığıdır. Ki bütün isimleri kendisinde topladığı için Allah demek söz gelişi 99 ismi birden zikretmek demektir. İsmi cami, yani Allah isminin bütün isimlerin anlamını kendisinde toplaması Sufi metafizikçilerin üzerinde önemli durduğu bir meseledir. Onlar için tevhid zaten alemdeki çokluk ve farklılığın birlikte toplanması demekti. Ve buradan hareketle bir insan teorisi geliştirmek mümkündür. İnsanın Sufi metafizikçilerdeki karşılığı kevni camidir. Yani alemdeki hakikatleri ve zıtlıkları kendinde toplayan varlık. Bu itibarla ismi cami, yani Allah ismiyle kevni cami, yani insan arasında güçlü bir irtibat vardır. Varlıklar içinde insanın durumuyla ilahi isimler arasında Allah isminin durumu birbirine benzer. İnsanla Allah ismi arasındaki bu ilişki Sufi metafizikçilerin düşüncelerinde bariz bir yer tutar. Nitekim onlara göre başka bir varlığın değil de insanın yeryüzünde halife olması bu ilişkinin bir neticesidir. İnsan Allah ismine mazhar olan varlıktır ve bu sayede yeryüzünde halife kılınmıştır. İnsanın halife olması yeryüzündeki dağınık hakikatlerin kendisinde toplanması demekti. Bu sebeple insana aynı zamanda alemi sair, küçük alem denir. İnsan bütün aleme karşılık gelir ve alemdeki her şeyi kendisinde toplar. O halde Allah ismi, gerçekte kevni cami olan insan tarafından idrak edilebilecek bir isimdir ve varlığın gayesi de budur. Meleklerin takdis ve tesbihlerine rağmen aciz kaldıkları bilgi de ismi caminin bilgisidir. Bunu ancak kevni cami olan insan anlayabilecek, Allah'ın buyruğuna sana hakkıyla ibadet edemedik diye acziyetle cevap verecek, Allah ve insan irtibatı kudret acziyet ilkesi üzerine tesis edilecektir. Bu noktada erken dönem mutasavvuflarından Sehl bin Abdullah Tüseri'nin bir cümlesini hatırlamak gerekir. Sehl bin Abdullah, Allah'ı zıtları birleştirme özelliğiyle bildim demiştir. Bu bilgi demek olduğu kadar aynı zamanda bilmemek demektir. Çünkü zıtları bir arada düşünmek, aklı çaresizliğe düşürmek demektir. Çünkü akıl böyle bir çelişkiyi kabul edemez. Bu durumda metafizikçi sufiler arasında yaygın deyimlerden olan "hiç kimse onu bilemedi" demekle Sehl'in cümlesi aynı anlama gelir ve her ikisi de Hazreti Peygamber'in "sana hakkıyla ibadet edemedik, seni hakkıyla övemedik" hadisi şerifinin tefsiri olur.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimseler.

0: kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enbiya Suresi 96 ve 97. ayetler.
6: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın, inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik.
3: Neml Suresi 82. ayet.
7: Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler.
3: Zuhruf Suresi 43. ayet.
8: Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerimde, yaşamamda, ölümümde, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım! Ben şahitlik ederim ki, senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. Âl-i İmrân Suresi 133 ila 139. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliğine göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler, ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, üstün olan sizlersiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için, ayet ve hadislerle hayat, her gün saat 13.30'da, Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 34 ila 41.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşın sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, bir delik açıp yerin dibine inerek yahut

0: bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap. Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Davete ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. Dediler ki, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, ey Muhammed, de ki, şüphesiz Allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor. Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve gökte iki kanadıyla uçan her tür kuş sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ey Muhammed, de ki, söyleyin bakalım, acaba size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet saati gelip çatsa, böyle bir durumda siz Allah'tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer putların size yararı dokunduğu iddianızda doğru söyleyenlerseniz, hadi onları yardıma çağırın. Hayır, bu durumda yalnız ona dua edersiniz. O da dilerse kurtulmak için dua ettiğiniz sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah'a ortak koştuklarınızı unutursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Ahiret azabı şiddetlidir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Keşke diyordu. Keşke bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ölümümle her şey bitmiş olsaydı da bu zilleti yaşamamış olsaydım. Malım, mülküm, makamım, saltanatım ve bitmeyeceğini düşündüğüm gücüm kurtarmadı beni. Hani ya arkadaşlarım, dostlarım neredeler şimdi? Ne büyük bir pişmanlık yaşıyordu, ne derin bir elem hissediyordu. Hiç böyle olacağını düşünmemiş, iman etmemişti. Zannetmişti ki dünyadaydı her şey. Keyfi yerindeydi, karnı tok, sırtı pekti, güçlüydü. Ona kim hesap sorabilirdi? Ahiret ve hesap da nereden çıkmıştı? Ona göre Kur'an ve bildirdiği iman, amel, hesap, azap ancak bir

şairin ya da kahinin sözleriydi. Şimdi ise gelip çatan hakikatin karşısında perişan bir haldeydi. Kendisine ait gizlediği hiçbir sırrı kalmamış, dünyadayken yapıp ettikleri her şey, ama her şey ortaya dökülüvermişti. Vakit artık yaptıklarıyla yüzleşme ve o alaya aldığı azapla karşılaşma vaktiydi. Şu nidayı işittiğinde artık çok geçti. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. İrinden başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Kur'an'da cennet tasvirleri en cazip ve teşvik edici şekilde verildiği gibi, cehennem tasvirleri de en ürkütücü ve korkutucu anlatımlarla verilir. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemin uğultusu uzaktan işitilir. Zincirlerle bağlanmış olarak onun dar bir köşesine atılacak kişi oracıkta yok olmak ister. Ancak oradakilere şöyle seslenir: bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. Cehennem ateşi zayıfladıkça alevlerin harlandığı, insanların derilerinin pişip acı duymaz hale geldikçe yeni derilerle değiştirildiği ve böylelikle azabın sürekli olarak devam ettiği bir yerdir. Kızgındır, alevlidir. Ona yöneltilen "doldun mu?" sorusunu büyük bir iştahla "daha yok mu?" diye cevaplar. Orada herkesin azabı suçuna göredir. Cehennem, Allah'ın azabının ağır olacağı sözünün yerine geldiği yerdir. Ateşte bulunanların görevlilere "Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin" diye seslenmeleri boşunadır. İnkarcıların yalvarmaları bir işe yaramayacaktır. Çünkü bundan sonra onlara verilecek olan şey ancak azaptır. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre o gün cehennemdekilerin hali içler acısıdır. Ancak bu onların dünyada yaptığı azgınlıkların tam ve eksiksiz karşılığıdır. Müminlerin "kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakınmaları boşuna değildir. Çünkü dünyadayken suç ve kötülük işleyenler azabı hak etmişlerdir. Bunlar Allah'a iman etmemiş, iman eden kullara da olanca eziyeti çektirmiş kişilerdir. Artık yaptıklarının yanlarına kar kalmaması ve adaletin yerine gelmesi için daha önce uyarıldıkları azabı tadacaklardır. Suçlulara verilen ceza ateşten ibaret değildir. Onlar yüce Allah tarafından muhatap alınmamak, onu görmekten mahrum bırakılmak yoluyla da cezalandırılırlar. Ahirette her şeyin idrakine varacak bir kul için bu oldukça acı veren bir sonuçtur. Allah'ın lanetine uğramak ve Allah'ı görmek gibi büyük bir mutluluktan geri kalmak kişiye azap olarak zaten yeter. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Rabbimiz hiçbir kuluna haksızlık etmez. O, merhametinden ötürü kullarına doğruyu, yanlışı öğretmeleri için önce peygamber göndermiş, onları uyarmıştır. Allah kulları hakkında adaletle karar verir. Ancak bundan sonra onun uyarılarını ve onun gösterdiği kesin delilleri dikkate almayanlar, onun buyruklarına göre yaşamayanlar, bazen dünyada ama kesin olarak ahirette onun cezasıyla karşılaşırlar. Yüce Allah peygamberlerle, vahiyle, hakikatle karşılaşmayan hiçbir topluma azap etmemiştir. Onun azap ettiği, cezalandırdığı bir toplum söz konusuysa, mutlaka önce peygamber göndererek onları doğru yola davet etmiş ve uyarmıştır. Verdiği süreyi değerlendirip uyarılarına geç de olsa karşılık verenleri, yanlışlarını görüp kötülükten vazgeçenleri Allah engin merhametiyle bağışlar. Merhametiyle onların özrünü kabul eder ve hatta onları ödüllendirir.
Yaptığı yanlışta ısrar edenlerse onun azabını hak etmiş olanlardır. Allah'ın cezası, yaptığı bütün uyarılara dikkate almayan kulların kendi yaptıklarının karşılığı ve sonucudur. Yüce Allah kullarına haksızlık etmez. Kullarının yapıp ettiklerinin karşılığını eksiksiz verir. Çünkü O her şeyi çok iyi bilir ve yaptıklarının karşılığı olarak kullarını cezalandırmak istediğinde bunu yapacak kudrete elbette sahiptir. O hesabı çabuk görüverir. Bu hesap sonunda Allah'ın dünyada verdiği azap da cehennem azabı da gerçektir. Allah'ın kullarına dünyada verdiği ceza, kulların ona kulak verip yanlıştan dönmeleri için birer ibret ve derstir. Kalpleri titreten uyarılar, kulların kendisine gelmesi, halini düzeltmesi içindir. Ahiretteki ceza ise ağır, şiddetli ve acı veren, büyük, alçaltıcı, yakıcı, alevli, sürekli ve geri dönüşü olmayan bir cezadır. Allah'ın dünya hayatında buyruklarına kayıtsız kalanların yüzlerine bakmayıp onları muhatap almaması, onun azabının başka bir boyutudur. Şurası açık ki Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş, onunla doğru ve yanlış açıkça ortaya konmuştur. Öyleyse insana düşen azabı gerektirecek davranışları işlememek, Yüce Allah'ın rızasını arayarak yaşamaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelir.

0: tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Şifadır, rahmettir, huzurdur Kur'an. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. İhlas Suresi.

0: كفوا أحد. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samet'tir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. İsra Suresi 9 ila 14. ayetler ve Kadir Suresi.

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: Olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hud suresi 45, 46 ve 47. ayetler.
3: Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgi olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi.
2: Ankebut suresi 14.
4: Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed.

Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah, bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler, hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde etmeye çağrılıyorlar ve buna yanaşmıyorlardı. Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helaka yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut gayb, levh-i mahfuz kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız

0: Haksız bir yere atılacaktı. Fakat öyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok, o bir delidir diyorlar. Halbuki o, Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. Ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nasr Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Fussilet Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor: yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ahit birine

söz vermek, anlaşma, güven veren söz gibi anlamları olan bir kelimedir. Kur'an kaynaklı bir ifade ve İslam ahlakının temel ilkelerinin biri olan ahde vefa, verdiği sözü yerine getirme ve o söze bağlı kalma anlamlarına gelir. Yukarıdaki ayette Rabbimiz sözüne vefa gösterenleri takva sahibi insanlar arasında zikretmiştir. Kurtuluşa eren ve Firdevs cennetine kavuşacak olan müminler de sözlerini yerine getiren kişilerdendir. Ahde vefa toplumsal ilişkilerde güveni oluşturan en önemli unsurdur. Güçlü toplumun temelinde güven duygusu vardır. Allah Teala dünyayı imar ve ıslah etmekle görevlendirdiği insanların ahde vefa göstermesini ister. Allah'a iman eden kişi, insanlarla ilişkilerinde ahde vefa göstermenin inancının gereği olduğunu bilir. Sözünün aksini yapma fırsatı varken bunu yapmayıp ahde vefa göstermek faziletin en üstün halidir. Bu erdemin pek çok örneğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görürüz. Huzeyfe ve babası Medine'ye gitmek üzere yola çıktıktan bir süre sonra Mekkeli müşrikler onları durdurdular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safına katılmayacaklarına dair söz aldıktan sonra yola devam etmelerine izin verdiler. Medine'ye ulaşıp durumu anlattıkları zaman Resulullah sözlerini yerine getirebilmeleri için onları Bedir Savaşı'ndan muaf tuttu. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. İnsanlara verilen sözü yerine getirmek bir erdem, Allah'a verilmiş sözü yerine getirmekse bir gerekliliktir. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir.

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru bilgidir.
2: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 38 ila 45. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

0: Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsmail Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 86.
7: İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık.
1: Meryem suresi 54 ve 55. ayetler.
8: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.
1: Enbiya suresi 85.
9: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, bize verdiğin hayatı yaşadığımız sürece senin dinine yardım sayılacak şekilde emirlerini baş tacı ederek, yasaklarından da ateşten kaçar gibi kaçarak İslam dininin varlığını hayatımızın merkezinde hakim konuma getirmeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Madem ki yardımın bu yolla gelecek, yardımını getirecek, sağlayacak kulluk görevlerimizi sahabe-i kiram örnekliğinde de olduğu gibi peygamber terbiyesi almış olanlar, İslam dinini yaşamak için hangi hassasiyetleri göstermişlerse benzer hassasiyetleri göstererek dini celil-i İslam'ı fiilen yaşamayı, hayatımıza hakim olacak şekilde bütün güzelliklerini ihya etmeyi cümlemize nasip.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Âl-i İmran Suresi 181 ila 184. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: خير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah şüphesiz, Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın yangın azabını diyeceğiz. Bu kendi ellerinizin önceden yapıp gönderdiklerinin karşılığıdır. Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti dediler. De ki, benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz niçin onları öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Zümer Suresi 71-75 ve Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın

0: Cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Rahman Suresi 1-29. Ayetler.

والأرض وضعها

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş, toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Dinin belli başlı esasları. Amr İbni Abese radiyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ukaz mevkiindeyken yanına gittim ve ona "Ey Allah'ın elçisi, getirdiğin dine kim inandı?" diye sordum. Biri hür, diğeri köle, iki kişi inandı dedi. O vakitler yanında Hazreti Ebu Bekir'le Bilal-i Habeşi vardı. "Müslümanlık nedir?" diye sordum. "Tatlı dille konuşmak ve yemek yedirmektir." buyurdu. "İman nedir?" "Sabredip dayanmak, cömert ve anlayışlı olmaktır." "Hangi Müslüman daha üstündür?" "Dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimse." "Hangi mümin daha üstündür?" "Ahlaka güzel olan." "Hangi namaz daha üstündür?" "Ayakta uzun süre durarak kılınan namaz." "Hangi hicret daha faziletlidir?" "Rabbinin yapılmasına uygun görmediği şeyi terk etmek." "Hangi cihat daha değerlidir?" "Savaşçının atının öldürüldüğü, kanının döküldüğü cihat." "Hangi saatler daha değerlidir?" "Gecenin son kısmı." "Tan yeri ağarana kadar sabah namazının farzına melekler de katılır." "Tan yeri ağarınca sabah namazının farzından önce sabah namazının iki rekat sünnetinden başka namaz kılınmaz." "Sabah namazını

açıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar başka bir namaz kılma. Çünkü güneş şeytanın tepesinden doğar. Kafirler de o vakit güneşe taparlar. Onun için sen de güneş yükselinceye kadar namaz kılma. Güneş yükselince namaz kıl. Çünkü namaz kılanın yanında melekler bulunur. Mızrağın gölgesi dimdik durana kadar namaz kılmaya devam et. O andan itibaren güneş batıya meyledene kadar namaza ara ver. Güneş batıya meyledince namaz kıl. Çünkü namaz farzdır. Namaz kılanın yanında melekler bulunur. Güneş batıncaya kadar namaz kılmaya devam et. Ama güneş batarken namaz kılma. Çünkü güneş şeytanın tepesinden batar. Kafirler de o vakit güneşe tapar.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Maun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, haydi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği

0: Halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz. Şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an pusuladır.
3: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ahzab Suresi 36 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirince

0: getirdiklerinde, onları boşadıklarında, evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yemin kavramıyla ilgili şöyle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 225. Ayet.
6: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Nahl Suresi 91. Ayet.
7: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah onları yakalayıverdi. Şüphesiz o çok güçlüdür. Cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince, onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın ben Musa'yı öldüreyim.

0: Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Hud Suresi 47. ayet.
0: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meariç Suresi 1-35. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri

0: ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kaf Suresi 30 ila 45. Ayetler.

وما مسنا من

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

0: Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete her giren Adem'in suretinde olacaktır.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Adem aleyhisselam bütün insanlığın nüvesi kılınmıştır. Dolayısıyla insanlar onun özellikleriyle donatılmıştır. Bu anlamda tüm insanların eşit olduğunu ve bunu daima hatırda tutmaları gerektiğini ashabına bildirmek isteyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye adetlerinde olduğu gibi atalarla övünmenin anlamsız olduğuna işaret etmiştir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktandır buyurarak hem eşitliği vurgulamış hem de ümmetine tevazu öğütlemiştir. Yeryüzündeki ilk nebidir Hazreti Adem. Allah Teala'nın kendisiyle söyleştiği ilk peygamber. Diğer insanlardan farklı olarak o bebeklik, çocukluk gibi dönemler yaşamamıştı. Yetişkin bir insan olarak sahip olduğu surette topraktan yaratılmıştı. Çok uzun boylu, gür saçlı ve yakışıklıydı. Nitekim Peygamber Efendimiz, cennetliklerin bir ikram olarak Hazreti Adem suretinde çok uzun boylu ve fiziki noksanlıklarından arınmış olarak cennete gireceklerini müjdelemişti.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radyo Aşrı Şerif Okuyan Adem Akbaş Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi diriltilip çıkarılacağız? Andolsun bizler de, bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de açığa çıkardıklarını da mutlaka bilir. Gökte ve yerde gayip, gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz bu Kur'an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun. Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da Müslüman ol.

0: olmuş olanlara duyurabilirsin. Kıyametin kopacağına dair o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine bir dabbe, canlı bir yaratık çıkarırız. O, onlara insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Çakmak. Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar, Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmanın önemini şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe Suresi 112. Ayet.
4: Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.
3: Hac Suresi 41. Ayet.
5: Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir.
3: Lokman Suresi 17. Ayet.
6: Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Kafirun Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan

0: saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinden zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaaf ve aczinden müteessir olanların, elleri kalem tutanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak, ümmetin namusu için kızacak şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı? Utanmaz mı? Şerefi çiğnenirken. Rabbim zulüm karşısında, zalimler karşısında gücünü imanından, imanı sebebiyle senden alan izzetli müminler olarak ayağa kalkmayı, değerlerimize sahip çıkmayı, dostlarımızı himaye altına almayı, düşmanlarımıza karşı dik durmayı ve onlara hadlerini bildirecek şekilde gücümüzü toparlayıp ortaya koymayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
0: Nasip eyle. Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Bakara Suresi 152 ila 156. ayetler ve Rahman Suresi 46 ila 60. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennet de ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Âl-i İmran Suresi 64 ila 71. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı

0: Bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber, Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
2: Dağ kadar borcun olsa. Tabi'in muhaddislerinden Ebu Vail Şakik İbni Seleme anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali'nin yanına hürriyetine kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapan bir köle geldi ve "Efendime olan borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et" dedi. Hazreti Ali ona şunları söyledi: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bu duayı devamlı okursan üzerinde sır dağı kadar borç olsa bile Allah Teala onu ödemene yardım eder. Şöyle dua et: Allahümme ekfini bihelalike an haramik ve anini bifazlike ammen sivak. Allah'ım bana helal rızık nasip eyle ve beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. İsra Suresi 101 ila 111. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: bu topraklarda oturun. Ahiret vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbirle yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Ahzab suresi 39 ila 48. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fey ve ganimetlerle ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enfal Suresi 1.
5: Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. Bu halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin.

0: Allah ve Resulüne itaat edin.
1: Haşr Suresi 9.
2: Onlardan, muhacirlerden önce o yurda, Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
1: Enfal Suresi 41.
3: Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız, bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Nasr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hac Suresi 14 ila 18. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın. Başvurduğu bu yöntem, öfkelendiği şeyi giderecek mi? Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmedin mi ki şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, İtaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez.

0: Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Kitabından hiçbir zaman ayrılmadan, onun ahkamına ve ahlakına uyarak takdir buyurduğun hayatı yaşamaya bizi muvaffak eyle ya.
1: Amin.
0: Senin kitabının düşmanlarının çok olduğunu biliyoruz. Ebu Lehebler, çağımızın Ebu Lehebleri, Ebu Cehilleri hiç tükenmiyor. Senin Kur'an'daki ifadenle beyan buyurduğun şekilde nurunu söndürmek isteyenlerin varlığından haberdar ettin ve biz de farkındayız. Kitab-ı Kerim'inin nurunu söndürmek isteyenlerin de azgınlaşmış şekilde bugün ortalıkta boy gösterdiklerini biliyoruz. Ya Rab, ya Rab, onlara karşı nasıl peygamberler kendi dönemlerinde İslam hakikatini korumak için göğüs gerdiler, mücadele ettiler, direnç gösterdiler ama taviz vermediler. Onları Kur'an-ı Hakim'inde bize tanıttığın gibi hayatlarını örnek alarak, onlardan ibretli örnekler elde ederek, İbrahim Aleyhisselam örnekliğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, en zor şartlar altında bile dini celil-i İslam'dan asla vazgeçmememiz lazım geldiği inanç ve şuuruyla hayatımızı sürdürmeyi nasip eyle ya Rab.
1: Amin. Eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Asr Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

Yaşlı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Nebe Suresi 31-41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru

0: Ölecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 124 ila 132. Ayetler.

رزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك.

0: لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı.

0: O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf Suresi 30-31. Ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman eden, salih amel işleyenler var ya, şüphesiz ki biz öyle güzel işler yapanların mükafatını zayi etmeyiz. İşte onlara altından ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenecekler. Sırma kabartmalı desenli bir kumaşla, ipek sırmayla işlenmiş yeşil elbiseler giyecekler ve tahtlarının üzerine dayanıp kurulacaklardır. O ne güzel bir mükafat ve ne güzel bir kalma yeridir. Cennet bahçeleri cennet ehlini memnun eder. Cehennemlikler için cehennemin duvarları ise onları kuşatır. Allah bu insanlara azap etmekten, kendisine herhangi bir eksikliğin dönmesinden münezzeh olduğu gibi, ötekilere nimet vermekten, kendisine faydanın dönmesinden de münezzehtir. Allah'ın mutlak birliği yücedir ve herhangi bir şeye muhtaç olmamak anlamındaki samediyeti mukaddestir. Bizim yolumuzda üzerine toz düşen birisine bizden ayrılmanın sıkıntısı ulaşmaz. Kim bize doğru bir adım atarsa, bizim katımızda bir adım bulur. Kim ayağını bize doğru taşırsa, geçmiş günahlarına mağfiret ederiz. Kim bir el boyunca bize doğru yükselirse, ona geniş rahatlık yağdırırız. Kim keremimizin duvarına dayanırsa, nimetimizin gölgesinde barındırırız. Kim bizim için bir acı çekmişse, biz ihsan yurdunda onun için iyi bir yer hazırlarız. İyilik yapanların ecri. Amelin en güzeli, ihlas şartlarıyla sınırlanmış ameldir. Bir yoruma göre iyi amel, sahibinin yaptığı amelin iyiliğini görmediği ameldir. Bir yoruma göre her türlü haz ve nasipten niyetini boşaltmış insanın ameli demektir. Bir yorumda, amelde ihsan, ihtiyacını karşılamayı ancak Allah'ın ihsanında bulmak demektir. Allah'a onun ihsanıyla yöneldiğini bilmede, ihlaslı olup, kendi güç ve kuvvet vehminden arınarak, onun ihsan ettiği güce ulaşmanda niyetini saf tutarsan, onun lütfuyla sana yönelmesini ve bol nimetlerini hak edebilirsin. Onlar için altlarından nehirler akan Adın cennetleri vardır. Onlar cennetli kimselerdir. Orada rahat hayat, saadet ve tam bir nimet üzere yaşarlar. Vuslat elbiseleri giyerler. Hakk'a yakınlık tacını başlarına geçirirler. Döşekler üzerinde taşınırlar. Oturaklara kurulurlar. Ünsiyet kokularını koklarlar. Hakk'a yakınlık mahallerinde yerleşirler. Muhabbet şarabını içerler. Yakınlık eliyle Hakk'ın kendilerine vasıta olmaksızın ihsan ettiği hediyeleri alırlar.

Allah onlara kalplerini her bir yaratılmışın sevgisinden arındıracak temiz bir içecek içirir. O ne güzel mükafat ve ne güzel bir kurultaydır. Onların ödülü ne güzel bir ödüldür. Rableri ne güzel Rab, yurtları ne güzel yurt, komşuları ne güzel komşu, halleri ne güzel haldir. Kehf suresi 32-41. ayetler. Onlara iki kişiyi misal getir. Birine her çeşit üzümden iki bağ vermişiz ve ikisinin de çevresini hurmalarla donatmışız. İkisinin arasına da ekinlik yapmışız. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış ve ikisinin ortasından bir de nehir akıtmışız. İki bağın sahibinin başka bir geliri daha vardı. Bundan dolayı bu kişi arkadaşıyla konuşurken, "Ben senden malca daha servetli, nüfusça daha güçlüyüm," dedi. Kendine yazık ederek bağına girdi. Dedi ki, "Bunun helak olacağını asla sanmam. Sanmıyorum ki kıyamet kopsun. Bununla beraber eğer Rabbimin huzuruna çıkarılırsam, mutlaka bundan hayırlı bir netice bulurum." Arkadaşıysa ona karşılık vererek dedi ki, "Sen seni topraktan, sonra bir damla meniden yaratıp, sonra da seni bir insan seviyesine getiren o Rabbini inkar mı ediyorsun? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah, Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yok desen olmaz mıydı? Eğer malca ve evlatça beni kendinden aşağı görüyorsan da, ne biliyorsun ki belki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir. Senin üzerine de gökten bir afet indirir de yalçın bir toprak oluverir. Ya da suyu çekilir de bir daha onu aramakla bulamazsın." Allah Teala ayette zikrettiği üzere kendilerine iki bahçe yarattığı iki insanın huyundan haber vermiştir. Onlardan birisi Yaradan'a şükrederken, öteki kendisine rızık veren Rabbini inkar eder. Bunun üzerine kafire ve onun bahçesine bela isabet eder. Oysa ihmal ettiği şükür sebebiyle pişman olur. Bu nedenle de kınanır. Ayet-i kerimenin işari yorumunda şöyle denilir: Allah vakitlerini hoş kıldığı iki kul yaratır. Onlar için lütuf döşeğini hazırlar. Bu döşeklere yayılma imkanı ihsan eder. Onlardan birisi başlangıç makamlarından son makama kadar ulaşmak için en güzel yolculukla ve samimi davranışla doğruluktan ayrılmaz. Böylece mücahade onun adına en güzel ahlak olarak meyvelerini verirken, o da istikamet üzere kalmakla bu nimete karşılık verir. Sonra saf hallerin en özelleriyle tahakkuk eder. Sonra kendisine gösterilen tevhid hakikatleriyle onlardan çekip alınır. Ona gösterilen hakikatlerin varlığında silinmiş olmakla hepsinden soyutlanır ve uzaklaşır. İkincisi ise başlangıçta kendisi için belirlenmiş şeylerin değerini takdir edemez ve eski alışkanlıklarına döner. Neticede işi bozulur, çirkin adetlerine dalar gider, yolda sülüktan geride kalır, gaflet karanlığında debelenir durur. Onun vakti hal, karanlık bir gece haline gelir. Tefrika vadilerinde dolaşır. Kovulma cezasına uğrar. İhanet şarabı içirilir. Neticede hicran yoluna düşer. İşte bu Allah'ın kendine vuslata ehil görmeyip, tahkikte ve kabulde işlerini üstlenmede bir asıl belirlemediği kimselerin cezasıdır. O değişti, biz de değiştik, yazık. Bizim için bedel isteyene zaten bulamadı. Kehf suresi 42-43. ayetler. Derken bütün serveti istila edildi. Bunun üzerine ona yaptığı masraflara karşı avuçlarını ovuşturmaya başladı. O çardaklar üzerine çökmüş kalmış ve "Ah, keşke Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım," diyordu. Allah'tan başka yardımına koşacak bir cemaat de olmadı. Kendi kendini de kurtaramadı. Kendi hazzını Allah'ın hakkına tercih edenin hüsrana uğradığı ortaya çıkınca pişmanlık kapısını çaldı. Fakat bu ona fayda veremez. Halbuki dünyada yolda duraksama ve fetret ortaya çıktığında Allah'ın kerem kapısını

0: kapısını çalsaydı, Allah zaruret esnasında sıkıntısını ortadan kaldırır, düştüğü açmazdan onu kurtarırdı. Fakat o hüsrana bağlanmış, istidraç hükmüyle iş kendisine belirsiz gösterilmişti. Ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Bir insanın hükümdarın gazabına maruz kaldığı şuyu bulursa, asker ve tebaadan kimse dönüp ona bakmaz. Allah bir insanı uzaklaştırmayla isar ederse, ne melek ne peygamber ona yardım edemez. Bir arkadaş veya dost onu himaye edemez. Kehf suresi 44. ayet. İşte burada hakimiyet hakkıyla Allah'a aittir. O mükafat bakımından da hayırlıdır, netice itibarıyla da hayırlıdır. Allah melekut özelliğiyle biricik olan haktır. Onun saltanatının celaline yaratılmışlardan herhangi biri ortak değildir. Hakikat sultanından tecelli ortaya çıktığında, herhangi bir insanın iddiası veya sebebi olamayacağı gibi, yaratılmış için bir ölçü veya bir düşünce de geride kalamaz. Bilakis, bu durumda o Allah bir, yaratan ve kahhar olandır. Vilayet yani kudret Allah'a aittir. Bu yorumda vilayet kelimesindeki vav kesre okunur. Velayet Allah'a aittir. Buradaysa vav fetha okunur ve yardım anlamına gelir. Kehf suresi 45. ayet. Onlara dünya hayatının misalini şöyle ver. Gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Nihayet bir çöp kırıntısı haline gelir de rüzgarlar onu savurur gider. Allah her şeye kadirdir. Kim nefsini dünyaya ve onun güzelliklerine yönlendirirse, onun kuruntularıyla nefsini aldatır ve dünya ile ilgili tamahkarlıkla onu tuzağa düşürür. Sonra onun içeceklerinde zehir, balında acılık, arzularında yok oluş gizlenmiştir. Dünya vaatte bulunur, vaadini yerine getirmez. İyiliklerinin üzerine afetler getirir, nimetleri ise sıkıntıyla karışmıştır. Üzüntüleri nimetlerle, kederleri insana ünsiyet veren hallerle karışıktır. Belaları ise verdiği şeylerde gizlenmiştir. Dünya ile aldanan mağrur, onun tuzağına düşense hüsrana maruz kalmıştır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Haşr Suresi 9 ila 17. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.

0: onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Azim olan Allah doğru
1: Yüce
0: söyledi.
1: Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresin.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
0: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
9: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
13: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
14: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
15: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
11: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
16: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
17: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
18: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, düşünüp ibret alınması gereken bazı olayları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
8: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Rum Suresi 25. Ayet.
19: Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz.
2: Nahl Suresi 68-69. Ayetler.
4: Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır.
2: Şura Suresi 7-9. Ayetler.
9: Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın.

0: hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tevbe Suresi 111-112. Ayetler.

0: وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlardan olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Allah şöyle dedi. O halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Nebe Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez

102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulvar Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Peygamberlere iman ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1. bölüm. Medine'nin kalbinden son büyük seferlere. Bu bölümde Hazreti Muhammed'in Medine'de kurduğu toplumsal düzenin nasıl büyüyen bir medeniyet tasavvuruna dönüştüğünü, veda haccına uzanan yolu, veda hutbesinin evrensel mesajını, son günleri ve geride bıraktığı büyük mirası takip edeceğiz. Hicret, Medine, yeni bir başlangıç. Hazreti Peygamber'in Medine'de attığı ilk adımlar, yalnızca bir yerleşim düzeni kurmak değildi. İnşa edilen mescit, İbadetin yanı sıra kararın, istişarenin, hukukun, eğitim ve sosyal dayanışmanın merkezi haline geldi. Medine Sözleşmesi, farklı toplulukları bir arada yaşatacak ilkeleri belirleyen, yazılı bir toplumsal mutabakat metni olarak öne çıktı. Ardından muahatla, muhacirle ensar kardeş kılındı. Toplumsal dayanışma kurumsallaştı. Bu merkezden pazarın kurulmasına, ordunun teşkiline ve nihayet savunma savaşlarına uzanan bir süreç başladı. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Hayber ve Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi yalnızca bir siyasi zafer değil, aynı zamanda affın, merhametin ve ilkeli duruşun tarihe düştüğü bir nottu. Kendisine yıllarca eziyet edenlere karşı sergilenen tutum, intikamı değil, ıslahı ve kalpleri kazanmayı önceleyen bir ahlakı işaret ediyordu. Mekke'den sonra Huneyn'de yaşanan sarsıntı ise ayrı bir ders oldu. Kalabalık ve güç tek başına zafer getirmiyordu. Ardından Taif. Bir zamanlar tebliğ için gidip taşlandığı o şehir. Sonunda İslam'ın etki alanına dahil oldu. Ve sonra Tebük. Bizans'a karşı bir sefer. Sıcak mevsim, hasat vakti, uzun yol. Yaklaşık 700 kilometrelik mesafe. Bu seferde fiili bir çarpışma yaşanmasa da siyasi dengeler değişti, yeni anlaşmalar yapıldı, bölgede İslam'ın ciddiyeti ve caydırıcılığı görüldü. Medine'ye dönüşte toplumu içeriden zayıflatmayı hedefleyen nifak girişimlerine karşı net bir tavır ortaya kondu. Artık büyük bir dönemin son eşiğine geliniyordu. Bir sonraki bölümde hicretin 9. ve 10. yıllarında yaşanan dönüşümü ve veda haccına giden yolu takip edeceğiz. Ve Arafat'ta insanlığın ortak vicdanına seslenen o büyük hitabı, veda hutbesini. Arafat'ta yükselen evrensel çağrı, veda hutbesi. Hicretin 9. yılı, heyetler yılı. İnsanlar grup grup İslam'a dahil olurken yeni bir dönemin eşiği hissediliyordu. Hicretin 10. yılında Hazreti Peygamber hayatındaki farz olan tek haccını eda etmek üzere yola çıktı. Mina, Arafat. Haccın farzlarından vakfe. Arafat'ta kalabalığın ortasında bir hitap yükseldi. Bu konuşma bir veda işareti taşıyordu. Bu yıldan sonra burada sizinle yeniden buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum. Hitabın başlangıcı dikkat çekiciydi. Ey insanlar! Bu mesajın yalnızca belirli bir kavme değil, bütün insanlığa yöneldiğini gösteren bir çağrıydı. Veda hutbesi, ırk, renk, soy ve statü üstünlüğünü reddeden bir ilkeyi açıkça ortaya koydu. İnsanlık ailesinin ortak kökeni hatırlatıldı. Allah'a kulluk ortak payda olarak sunuldu. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ölçüsü soy değil, takva ve sorumluluk bilinci.

0: edildi. Hutbede ayrıca insan hayatının ve malının dokunulmazlığı vurgulandı. Tıpkı mukaddes mekanlarda, belirli zamanlarda nasıl hürmet gözetiliyorsa, insanların canı ve malı da aynı hürmete layık kılındı. Kan davaları kaldırıldı. Sömürünün bir aracı olan faiz yasaklandı. Kadınların hakları, erkeklerin sorumlulukları ile birlikte açıklandı. Toplumsal düzenin merkezine adalet, emanet ve kul hakkı yerleştirildi. Hutbenin son bölümünde sapmamak için iki temel emanet işaret edildi. Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber'in sünneti. Ve bir soru. Bir sorumluluğun ifadesi. Tebliğ ettim mi? Kalabalığın evet cevabı yalnızca bir onay değil, tarihe düşülen bir şahitlikti. Allah'ım, şahit ol. Bu hutbe bir yönüyle insanlık vicdanına bırakılmış bir vasiyetti. Bir sonraki bölümde Medine'ye dönüşü, dinin kemale erdiğini bildiren ayetin gelişini ve Hazreti Peygamber'in son günlerini anlatacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufrane

0: Rabbuke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe suresi 17 ila 23. ayetler.

وإخوانكم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar

0: ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü temizlik kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe Suresi 100 ila 108. ayetler.
3: İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarla iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu, tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi? De ki, çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen alemi de bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resulüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şahitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. İlk günden temeli takva

0: Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzerine kurulan mescit, Kuba Mescidi, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ''Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma.'' diye seslendi. O, ''Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh, ''Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur.'' dedi. Derken, aralarına dalga giriverdi de, oğlu boğulanlardan oldu. ''Ey yeryüzü, yut suyunu, ey gök, tut suyunu.'' denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler ve Nasr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir.

0: Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Hud Suresi 17-24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yer ise cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah hakkında yalan yanlış şeyler uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar, şahitler de işte bunlar Rablerine asılsız şeyler isnat edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar hakikati ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları tanrılar da yanlarından kaybolup gitti. Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 3. bölüm. Sadakatin ve cömertliğin zirvesi.
3: Hicretin 4. yılı, Cemaziyelevvel ayı. Medine semaları ağır bir hüzünle kaplıydı. Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'den olan ve bizzat Allah Resulü tarafından ismi verilen 6 yaşındaki Abdullah vuslat vaktini beklemekteydi. Talihsiz bir kaza sonucu yüzünü bir horozun gagalamasıyla başlayan o ağır şişlik ve hastalık taze fidanı yatağa mahkum etmişti.
4: Benim güzel Abdullah'ım, babasının göz nuru. Duyar mısın sesimi? Baban burada, hemen başucunda.
5: Baba, gözüm çok acıyor.
4: Sabret ey yavrum. Rabbim seni bizden daha çok sever. Sana adını veren deden de birazdan burada olur.
6: Ey Ebu Abdullah, Allah Resulü kapıda seni ve evladını ziyaret etmek ister.
4: Buyursunlar, başımızın tacıdır. Bu haneyi teşrif etmesi benim yaralı gönlüme sükunet verir. Rabbim emanetini benden alırken senin şefkatinden bizi mahrum etme.
3: Hazreti Osman, Habeşistan gurbetinin ve vefat eden eşi Rukiye'nin aziz hatırası olan oğlunu toprağa verirken metanetle "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek teslimiyetin en büyük örneğini veriyordu. Hazreti Peygamber torununun cenaze namazını kıldırdıktan sonra mezarın başına geçip bekledi. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden torunu için sessiz yaşlar süzülüyordu. Hazreti Osman, künyesine aldığı evladını, Ebu Abdullah künyesinin sahibini bizzat kendi elleriyle toprağa indirdi.
4: Git, yolun açık olsun yavrum. Annene selam götür.
3: Hazreti Osman, evladını Osman bin Mazun'un kabri yanına defnederken, metanetle teslimiyetin en asil örneğini veriyordu. O günden sonra Medine semalarında yankılanan bu hüzün, Osman'ın Ebu Abdullah künyesinde ömür boyu sürecek bir sadakat mührü olarak kalacaktı. Hicret sonrası Medine'de içme suyu temin etmek büyük bir sıkıntıydı. Tatlı suyu olan Rume kuyusu vardı ancak o da bir Yahudinin elindeydi ve suyu satıyordu.
7: Vallahi bu zulüm dayanılır gibi değil. Bir kırba su için kuyu sahibine tüm kazancımızı veriyoruz.
6: Doğru dersin kardeşim. Kuyu bizimdir lakin su bize haram kılınmış gibi. Kimin gücü yeter bu haksızlığa son vermeye?
8: Sızlanmayı bırakın da paraları hazırlayın. Su bende, para sizde. Nizam budur.
4: Selam olsun size ey kardeşlerim. Duyarım ki su derdi belinizi bükmüş, gönlünüzü daraltmış.
6: Aleykümselam ey Osman bin Affan. Allah Resulü müjdeledi. Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların hizmetine sunarsa cennet onun içindir buyurdu. Lakin bu servet kimde bulunur?
4: Rabbim bu serveti bize bugünler için ihsan etti ey dostlarım. Ey kuyu sahibi, Rume kuyusu için sana 35 bin dirhem teklif ediyorum.
8: 35 bin mi? Sen ciddi misin ey Ebu Abdullah? Bu Medine'nin gördüğü en büyük medaldir.
4: Ciddiyim. Bu kuyu artık ne benimdir ne senin. Allah yolunda tüm Müslümanların vakfıdır.
7: Allah senden razı olsun ey Osman. Cennet müjdesi seninle olsun.
3: Hazreti Osman sadece susuzluğu dindirmiyor, aynı zamanda cömertliğin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. Takvimler hicretin 6. yılını gösteriyordu. Müslümanlar Kâbe özlemiyle yanarken Hudeybiye'de konaklamışlardı. Allah Resulü barışçıl niyetini Kureyş'e anlatmak için Mekke eşrafının en sevdiği adamı, damadı Osman'ı elçi olarak seçmişti.
9: Hoş geldin ey Osman bin Affan. Kureyş seni burada görmekten memnun. Sen bizim kanımızsın, asaletimizsin. Bak, Beytullah orada duruyor. Madem geldin, git ve dilediğin gibi tavaf et. Kimse sana engel olmayacak.
4: Hayır ey Eban. Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü bu Kabe'yi tavaf etmeden ben tek bir adım bile atmam. Ona izin verilmediği sürece ben bu şerefi kendime haram kılarım.
9: Bu nasıl bir sadakattir Osman? Mekke halkı senin bu duruşunu asla unutmayacak.
3: Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla Medine üzerine yürüyeceği haberi şehre ulaştı. Yaz mevsiminin en kavurucu sıcakları ve şiddetli bir kıtlık şehri ve yürekleri kavuruyordu. Bu tehdit karşısında Hazreti Peygamber, Bizans ordusuna karşı bizzat bir sefer düzenlemeye karar vererek hazırlıkları başlattı. Hazırlık aşamasında karşılaşılan büyük maddi imkansızlıklar ve mevsimin zorlu şartları nedeniyle İslam ordusuna Ceyşul Usre, yani zorluk ordusu. Bu sefere de Tebük Seferi denilecekti.
10: Ey Müslümanlar! Bizans dev ordusuyla üzerimize geliyor. Bugün zorluk seferi günüdür. Herkes gücü yettiğince yardım etsin.
6: Ey Ömer! İşte deve yükleriyle hurmalar. Hepsi feda olsun.
3: Herkes elinden geleni yaptı. Hazreti Osman da 300 deveyle gelmişti.
4: Ya Resulallah, işte tam teçhizatlı 300 deve. Bir yuların bile eksik olmadığı mühimmat. Ve işte kendi öz malımdan 1000 altın.
11: Maşallah ey Osman. Bak, Allah Resulü tebessüm ediyor ve müjdeliyor.
4: Bugünden sonra yapacağı hiçbir şey Osman'a zarar vermez.
3: Hazreti Osman sadece malını değil, ümmetin umudunu da o gün o mescide dökmüştü. Onun bu fedakarlığı asla unutulmayacaktı. Resul-i Ekrem'in en sadık vahiy katiplerinden biri olan Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir devrinde de katiplik ve müşavirlik görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmüştü. Hazreti Ebubekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halef tayin etmek istediğinde bu karara en güçlü ve olumlu görüş verenlerden biri Osman bin Affan olmuştu. Şimdi ise o Hazreti Ömer'in yakın danışmanı olarak ümmetin yükünü omuzlamaktaydı.
10: Gel ey Ebu Abdullah. Ebu Bekir'in yanındaki o sadık katipliğin bugün benim en büyük dayanaklarımdandır.
4: Estağfurullah ey müminlerin emiri. Biz sadece Rabbimizin rızasını ve ümmetin selametini gözetiriz.
10: Mısır fethi için Amr bin el-As'a izin vermemem hususunda hala aynı fikirde misin? Neden bu kadar temkinli davranırsın?
4: Amr yiğittir. Lakin Mısır büyük bir lokmadır ey Ömer. Ordumuzu çok geniş bir alana yaymak henüz nizamını kurduğumuz toprakları savunmasız bırakabilir. Tereddüdüm sadece ümmetin gücünü korumak içindir.
10: Haklısın. Peki ya benim Suriye yolculuğuna bizzat çıkmama neden karşısın? Halifenin ordusunun başında olması onlara güç vermez mi?
4: Medine, İslam'ın kalbidir. Senin buradan uzaklaşman merkezi zayıflatır. Senin gölgenin Medine üzerinde olması Suriye'deki kılıçlardan daha mühimdir.
10: Senin bu hilmin ve hayan benim hiddetime mizan olur. Lakin bir meselede kalplerimiz birdir. Fethedilen araziler.
4: Evet.

0: O verimli topraklar fatihler arasında taksim edilmemeli. Onlar fey olarak kalmalı. Gelecek nesillerin ve yetimlerin hakkı ebediyen korunsun.
1: Ağzına sağlık ey Osman. Adaleti tesis ederken Rabbim senin bu selim kalbinden bizi mahrum etmesin.
2: Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafeti boyunca onun en yakın danışmanlarından biri oldu. O, görevini derin bir feraset kaynağı ve sarsılmaz bir sadakat köprüsü olarak devam ettirdi. Ancak takvimler, hicretin 23. yılını gösterdiğinde, Halife Ömer, Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdığı sırada hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Bu karanlık sabahın ardından ümmetin kaderi, Hazreti Ömer'in bizzat görevlendirdiği 6 kişilik şura meclisine emanet edilecek, gözler bu meclisin kararına çevrilecekti.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık.

0: Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Erarabacı. Zuhruf Suresi 57 ila 67. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlarlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkıyla ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vavra.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf Suresi 81. Ayet.
3: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.

0: Furkan Suresi 72. Ayet.
1: Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İbrahim Suresi 19 ila 23. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur derler. İş bitirince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir

0: bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 153 ila 163. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaş.

0: Kırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından, kabir fitnesinden ve azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Ebu Hüreyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Ekonomik durumun iyileşmesi, insanların dünyalık için birbirleriyle çekişmelerine neden olabilir ve böylece toplumsal hayatta ahlaki ve ruhi bir gerileme baş gösterebilir. Ayrıca Yüce Rabbimiz, mal ve evlatların geçici dünya hayatının birer süsü olduğunu, dünyada ve ahirette zarara uğramamak için bu değerli varlıkların Müslümanı Allah'ı anmaktan alıkoymaması gerektiğini hatırlatmıştır. Tevbe suresinin 24. ayetindeki üslupsa ikazla beraber tehdit de ihtiva etmektedir. Bu ayette Yüce Rabbimiz, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buyurmaktadır. Sevgili Efendimiz dualarında da bu noktaya itina gösteriyordu. Ayşe annemizin anlattığına göre o şöyle dua ederdi: Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından, kabir fitnesinden ve azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Bir başka duasında sevgili Efendimiz, fakirlikten, darlıktan, zillete düşmekten, zulmetmek ve zulme uğramaktan Yüce Rabbimize sığınıyordu. Allah'ım, küfürden, fakirlikten sana sığınırım sözleriyle dua ettiğini duyan bir sahabi kendisine

0: İkisi küfür ve fakirlik birbirine denk mi diye sormuştu. Ve Allah'ın Resulü evet diye cevap vermişti. Çünkü fakir eğer dikkatli ve sabırlı olmazsa birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan aşırı zenginliğin iman ve ahlaki yapılarını zedelemesi tehlikesine karşı Müslümanları uyarırken öte yandan fakirliğin onları inançsızlığa sürükleyebileceğine dikkat çekiyordu. İslam, insanların maddi ve manevi tarafları arasında dengeli bir yapı kurmalarını ister. Dinimizin öngördüğü hayat tarzında mümin, maişetini temin etmek için çalışmaya devam ederken, kulluk şuurundan da uzaklaşmamalıdır. Yüce Rabbimiz bu dengeyi sağlayan müminler hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'a anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Hazreti Peygamber maddi açıdan sıkıntılı dönemlerinde de imkanların genişlediği rahatlık günlerinde de sade ve gösterişsiz bir hayatı tercih etmiş, mütevazı yaşayışıyla müminlere örnek olmuştur. Hazreti Peygamber, zenginlik mal çokluğu değildir, asıl zenginlik gönül tokluğudur buyurarak önemli olanın gönül zenginliği olduğunu vurgulamaktadır. Yüce Allah da takva sahibi ve gönlü zengin kulu sevdiğini bildirmektedir. Çünkü gönül zenginliği insanı toplama ve daha çok kazanıp biriktirme hırsından kurtarıp maddi imkanları iyi yolda harcamak üzere harekete geçirecek en önemli güç. Mallarını ne kendi yararlarına ne de başkalarının yararına harcayabilirler. Ne mutlu hem manen hem de maddeten zengin olanlara. İslam'ın hedeflediği toplum yapısındaki fakirleri görüp gözeten, onların ihtiyaçlarını gidermeyi kendisine görev bilen zenginlerin, kardeş olarak birbirlerine sevgi ve saygı göstererek yaşamaları esastır. Mümin, zenginlik ve fakirliğin birer imtihan vesilesi olduğunu unutmamalı ve rahmet elçisinin şu duasıyla Rabbine sığınmalıdır. Allah'ım, cehenneme gitmeye sebep olacak fitnelerden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Rahman Suresi 1-25. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Ali İmran Suresi 31 ila 37. ayetler.

0: الْعَذَابِ.
1: صدق الله العظيم.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an doğru yolu gösterir.
4: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celalü, peygamberi Lut aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssayı ve Lut aleyhisselamın kavminin başına gelenleri bize şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
7: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 86.
2: İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık.
1: Araf suresi 80 ila 84. ayetler arası.
3: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz. Kamil'in cevabı ise sadece: çıkarın bunları memleketimizden. Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azap içinde kalanlardan oldu. Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık. Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu.
1: Hud suresi 70.
4: Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da, batı da, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah, çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. Sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım. Sana sığınırım.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Yasin Suresi 68 ila 83. ayetler.

أفلا يعقلون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevil Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 17. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer.

0: tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok eder de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Rabbimizin münafıklardan bir topluluğu bir kişiye, ki o bir kişiyi onların fiillerine benzetmiş, mesel kılmıştır, benzetme yaptığı bu yer ve benzeri yerlerde geçerli olan caiz ve güzel bir benzetmedir. Nitekim Allah Teala buna benzeyen şu ayette şöyle buyurdu. Üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin gözlerini döndürmesi gibi demektir. Bir diğer ayette şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Münafıkların bir topluluğunu ateş yakan bir kimseye benzetmeye gelince bu caizdir. Zira münafıkların meselinden bahseden haberden murat, onların küfrün karanlıkları içinde bir ışık arayışına girmelerine, aydınlatmaya benzetmektir ki, dilleriyle ortaya koydukları iman, ikrarları, aslında içlerinde sakladıkları bozuk inanca ters olması ve gizledikleri nifaklarıyla, zahirde ortaya koydukları iman ikrarını karıştırmaları sebebiyle böyle bir benzetme yapılmıştır. İstida'u, ışık arayışı, aydınlatma, her ne kadar işi yapanlar farklı olsa da aynı anlamdadır. Farklı anlamlarda değildir. Anlam yönünden buradaki benzetme, farklı şeyler arasından bir şahsa benzetmektir. Bunun tefsiri şöyledir. Bu, münafıkların zahiren ortaya koydukları Allah'a, Muhammed'e ve onun getirdiği şeylere sözleriyle ikrar edip inanmaları ama gerçekte inanç olarak onu yalan saymalarına rağmen iman nuruyla kalplerini aydınlatma durumu, ateş yakarak kendisini aydınlatmak isteyen kişinin durumuna benzer. Sonra ateş yakarak kendisini aydınlatmak isteyen kişiyi düşürdü ve meseli münafıklara izafe etti. Dinleyen kimse için sözün dile getirilen kısmıyla meselin ateş yakan kişilerin bedenleri için değil de ikrar edip dilleriyle iman sözünü söyleyerek iman nuruyla aydınlanmak isteyen kimseler için ortaya konulduğunu bilir. Bu sebeple benzetmede el-istida'atu kelimesinin hasfedilmesi ve meselin ateşi yakanlara izafe edilmesi güzel olmuştur. Meselden amaç bizim anlattığımızdır. Bu vasfettiğimiz şekilde okuduğumuz ayette güzel ve caiz olmuştur. Lafızda bir topluluk bir kişiye benzetilmiştir. Çünkü meselin amacı anlamca tek bir şeye benzetmektir. Fakat Ademoğullarının fertlerinden oluşan bir topluluğu veya şekil ve suret sahibi varlıklardan oluşan bir topluluğu bir şeye benzetmeyi murad etseydi, bu durumda doğru olan topluluğu topluluğa, ferdi ferde benzetmektir. Zira bu durumda topluluğu oluşturan fertlerin her biri diğerinden farklı olacaktır. İşte bu anlam farkından dolayı fiillerin ve isimlerin benzetilmesinde hüküm farklı oldu. Bir topluluğun veya kişinin fiilini aralarında anlam birliği varsa tek kişinin fiiline benzetmek caizdir. Sonra fiilin ismi hasfedildi, mesel ve benzetme, teşbih, fiilin sahiplerine izafe edildi. اَسْتَوْغَدَ نَارًا ateş yakmak istedi. Bu sözde اَوْغَدَ yaktı anlamındadır. Bu durumda sözün anlamı şöyle olur. Bu münafıkların içlerinde inkârı gizledikleri halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlere dilleriyle söyledikleri اَمَنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe inandık. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun getirdiklerini tasdik ettik sözleriyle kendilerini iman nuruyla aydınlatmak istemelerine Allah Teala'nın onlara yaptığının misali, benzeri, ateş yakan kimsenin aydınlanma istemesidir ki yaktığı ateş etrafını geçici bir süre aydınlatır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Mü'minun Suresi 1-11.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Egzon İbrahim'i. Ahzab Suresi 35. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi 20.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 82.
5: Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükle taslamazlar.
3: Maide Suresi 78.
6: İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
3: Hac Suresi 17.
7: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
3: En'am suresi 146.
8: Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Taha Suresi 114. ayet.
3: Rabbim, ilmimi artır. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar.

المشرق والمغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yöneltmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Ali İmran Suresi 37 ila 42. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, "Bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katından," diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, "Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler," diye seslendiler. Zekeriya, "Ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. Allah, "Öyledir ama Allah dilediğini yapar," dedi. Zekeriya, "Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver," dedi. Allah da şöyle dedi, "Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Hani melekler, 'Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.'"
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hümeze Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Kutame'ye atılacaktır. Kutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. ...39. bölüm... Bedir Savaşı.
6: Şuna bak, kendi topraklarımızda hareket edemiyoruz. Kervanlarımız Muhammed yüzünden tehlikede.
7: Ne yapmamızı emredersiniz efendim?
6: Yeni yollar bulmamız gerek. Müslümanların bilmediği yollar.
8: Atlılar geliyor efendim, atlılar.
9: Neden sizler? Kimsiniz siz?
10: Ben Talha bin Ubeydullah. Bu da Sa'd bin Ebu Vakkas. Bu arkamdakiler de Mekke'den adeta kovaladığınız Müslüman kardeşlerim. Bizim Mekke'de el koyduğunuz mallarımıza karşı mallarınıza el koyuyoruz.
9: Bu kervan Ebu Süfyan'ındır. Biz Kureyşliler de kervanlarımızı canımız pahasına koruruz. Vermeyiz. Sayıca da sizden üstünüz.
10: Kardeşlerim, halen Mekkeliler için mi çalışacaksınız? Onlara kölelik mi yapacaksınız?
11: Hayır, hayır, hayır.
12: Biz de sizin yanınızda yer alacağız.
13: Müslüman kardeşlerimizin yanınızda yer alacağız.
12: Sizin yanınızdayız.
9: Nereye gidiyorsunuz?
10: Artık sayıca üstün olduk. Çekilin ve

0: Hayvanları bize bırakın. Biz de şunu söyleyelim ki kardeşlerimizi canımız pahasına koruruz.
1: Bunun hesabını soracağız ama şunu bilin. Bu yanınıza kalmayacak.
0: Biz Muhammed'in yanında yer alırken bedel ödemeye hazırdık. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Allah büyüktür.
1: Efendim, sayıları oldukça fazlaydı. Bir anda çevremizi sardılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Develerinize ve mallarınıza el koydular.
2: Şunların yaptığını görüyorsunuz ya. Artık kervanlarımızın bile güvenliği kalmadı.
3: Gençlerimizin aklını çeldiğin yetmedi. Şimdi de mallarımıza göz diktin demek Muhammed.
4: Bir şeyler yapmamız gerek. Yoksa Mekke'ye gelen kervan bulamayız bundan gayrı.
2: Yapacağız, yapacağız.
5: Kılıçlarımızı çekersek bu yapılana pişman olurlar.
3: Muhammed ve yandaşları, biz iki taraftan biri yok olana kadar bu iş bitmeyecek.
4: Gidelim ve mallarımızı alalım onlardan.
2: Muhammed'i yok etmenin zamanı geldi.
6: Hicretin ikinci yılında Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Süfyan idaresinde Suriye'ye gitti. Hazreti Peygamber bunu haber alınca ashabını topladı. Kervandaki malların çokluğunu, buna karşılık muhafız sayısının azlığını onlara anlatarak bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söyledi ve kendilerini sefere davet etti. Hazreti Peygamber Medine'den hareketinden 10 gün önce Talha bin Ubeydullah'la Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirdi. Ancak onlar Medine'ye Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün dönebildiler. Kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Hazreti Peygamber 9 Mart 624 günü yerine Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakarak Medine'den hareket etti. Sancaktarlık görevine Musab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Sa'd bin Muaz'ın tayin edildiği İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 de at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmış, daha sonra onlara da bu gazveye katılanlar gibi ganimetten pay verilmiştir. 14 Mart 624 Cuma sabahı her iki ordu erken saatlerde Bedir'e doğru yola çıktı. Hazreti Peygamber Bedir kuyularına Kureyşlilerden daha önce ulaştı ve Hubab bin Münzir'in tavsiyesi üzerine düşmanın geliş istikametine göre kendilerine en yakın kuyuyu bırakarak diğerlerini kumla kapattırdı. Bedir günü sabahı Allah Resulü kendi arkadaşlarının 305, müşriklerinse 1000 kişi kadar olduğunu öğrenince hemen kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı ve Rabbine yalvarmaya başladı. Allah'ım, bana olan sözünü yerine getir. Vaat ettiğini ver. Allah'ım, eğer şu bir avuç Müslümanı helak edersen yeryüzünde şirk koşmadan sana ibadet eden kimse kalmayacak. O, kıbleye dönük vaziyette ellerini her an biraz daha semaya doğru uzatarak durmadan Rabbine yalvarıyordu. Öyle ki sonunda abası omzundan sıyrılıp yere düştü. Ebu Bekir gelip abasını yerden alarak omzuna örttü. Allah Resulü'nün bu yakarışı sonrası, Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim şeklinde buyrulan Enfal suresinin 9. ayetinde nazil oldu.
3: Artık bu savaş kaçınılmaz ya Muhammed.
5: Sonun geldi.
4: Seni ben öldüreceğim Ebu Bekir. Atalarının dinini inkar etmenin cezasını ben vereceğim.
7: Kureyşliler bize büyük eziyetler çektirdiler. Canımıza, malımıza göz diktiler. Irzımıza, namusumuza göz diktiler.
0: Yolumuz senin yolundur. Yolumuz Allah'ın yoludur. Biz senin için canımızı feda etmeye hazırız.

0: Ya Allah, ya Muhammed.
1: Kureyşliler, bu Bedir Vadisi'nde Allah bizimledir.
2: Eski adetler yerini bulsun. Ben Esved bin Abdülesed el-Mahzumi. En yiğidiniz kimse çıksın karşıma.
3: Ben Hamza bin Abdülmuttalib. Çek kılıcını el-Mahzumi.
4: Kureyşlilerden Esved bin Abdülesed el-Mahzumi, Müslümanlardan da Hazreti Hamza meydana çıktılar. Hamza hasmını öldürdü. Bunun üzerine Kureyşlilerden Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid, İslam ordusundan da Ubeyde bin Haris, Hamza ve Ali meydana çıktılar. Hamza ile Ali hasımlarını öldürdükten sonra ağır yaralanan ve daha sonra aldığı yaralardan dolayı şehit düşen Ubeyde'nin yardımına gidip Utbe'yi öldürdüler. Savaş mübarezelerin sonuçlanmasından sonra başladı ve ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehit verdi. Hazreti Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Kureyş'in ölülerini de gömdürdü. Müslümanların bu savaşta meleklerin yardımıyla desteklendiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmektedir.

Nitekim Yüce Allah bu hususla ilgili Ali İmran suresinin 123 ve 126. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun? Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak...

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 54 ila 60. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ancak Allah'ın lütuf ve rahmetiyle yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki, bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat onların çoğu onun nimetlerine şükretmezler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler.

0: Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin kıdem sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 255. Ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
3: Hadid Suresi 3. Ayet.
6: O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Evvel Celle Celalü Celle Celalü. Başlangıcı olmayan, ilk olan. Sen El-Evvelsin. Her şeyin ilki olansın. Ezeli olan, varlığının bir evveli, başlangıcı olmayansın. Yaratmayı başlatan sensin. Mutlak manada evveliyet yalnızca sana mahsustur. Bütün varlıklar varlığını senden alır. Sen varlığın başlangıcı olmaması itibariyle evvel, sonu olmayan,

0: doğmaması itibariyle ahirsin. Kalplerden geçeni bilensin. Dilediği takdirde kusurları sonuna kadar örtensin. Ey varlığının başlangıcı olmayan Allah'ım! Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey yoktur. Bizlere son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 22. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin.

0: البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.

Kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
0: وَاِذْ تَقُولُ

Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut, onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince, eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde, onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.

0: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür.

daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.

Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin.

O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey Muhammed, bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir.

...ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.

0: Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا.
0: Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.

Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

üzerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat etseydik diyecekler.

yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.

Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi.

Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.

Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.

0: Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.

Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.

İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır.

ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

0: خلق جديد.
1: Yine inkar edenler şöyle dediler: çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi?

Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

Onlar önlerindeki ve arkalarındaki kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

0: Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar, kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik ve bütün vücudu örtecek zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık. Salih amel işleyin, çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

Süleyman'ın emrine de sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir aylık yol olan rüzgarı verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.

Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davud ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.

Andolsun Sebe halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı. Biri sağda biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rab'dir.

Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz bu şekilde ancak nankörleri cezalandırırız.

Sebe halkıyla bereketlendirdiğimiz kentler arasına her biri diğerinden görülen kentler oluşturduk. Oralarda gidiş gelişi belirledik. Seyahati kolaylaştırdık ve onlara da şöyle dedik: oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın.

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır," dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

0: شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.

Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.

Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da gerçeği diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür.

De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz.

0: De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız.
1: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ.
0: De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. Sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir.

De ki Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine o mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.

0: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen, birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ

büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi size ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. وقال الذين

Zayıf ve güçsüz görülenler büyüklük taslayanlara, hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz, derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerinin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir.

0: Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir.
1: وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
0: Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

0: Ey Muhammed, de ki şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَدِّمُ

Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.

0: ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: De ki şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: Ve yevme yahşurhum.

Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla.

0: Melekler derler ki, seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun. Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.
1: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır, dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik.

Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Kul in

0: indi.
1: Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ.

0: De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz. Eskiyi de geri getiremez.
1: قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ

0: De ki ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen.
1: وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِالْغَيْبِ

Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa, bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın.

Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.

inkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

kötü ameli kendisine süsü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.

Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.

Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şuysa tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
0: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicul nehâra fil leyli ve sekhara'ş şemse vel kamer.

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.

0: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır.
1: İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halqin cedid.
0: Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.
1: وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: Bu Allah'a göre zor bir şey değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرًا

0: تزكى لنفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.

0: أنت بمسمع من في القبور.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.
0: İn ente illa nezir.
1: Sen ancak bir uyarıcısın.

Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sayfaları ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?

Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var.

insanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür.

Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.

Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.

0: şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
1: Ellezî ahallenâ dâral mukâmeti min fadlih.

lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez.

0: يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور.
1: İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

onlar cehennemde. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır.

De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler.

0: عَلِيمًا غَفُورًا.
1: Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olur giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır.

0: Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı.
1: İstikbaran fil ardı ve mekrü's seyyi ve la yahiqu'l mekrü's

Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.

yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

0: Eğer Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ya Sin, ey Muhammed, hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber gönderilenlerdensin.

0: Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun onların çoğu üzerine o söz, azap, hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.

Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçiyle destek vermiştik. Onlar şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz dediler.

Onlar şöyle dediler: siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.

0: Elçilerse şöyle dediler: bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.

Dediler ki, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.

0: Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz, dediler.
1: Ve câe min eqsal medîneti racülün yes'a, kâle yâ kavmi ittebi'ul murselîn.
0: Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: Ey kavmim, bu elçilere uyun.

0: Hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz.
1: (Gülüyor)

Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.

0: O takdirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.
1: İnni âmentu bi rabbikum fesma'un.
0: Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin beni dinleyin.

kavmi onu öldürdüğünde kendisine cennete gir denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söylüyor.

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle. Amin.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Tin Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah...
1: Doğam Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü zekat ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 177. Ayet.
5: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına

0: çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
1: Maide Suresi 12. Ayet.
2: Andolsun Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci, başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Doğmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun, dışarı çıkarmayın. Sizlerden fuhuş, zina yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimselerle kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur. Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne mehir olarak yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Hem siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almışken onu nasıl geri alırsınız? Geçmişte olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Zümer Suresi 10 ila 18. ayetler.

فبشر عباد فبشر

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime

0: isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki, şüphesiz hüsrana uğrayanlar, kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve

0: Şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Peygamberlere iman ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1. bölüm. Medine'nin kalbinden son büyük seferlere. Bu bölümde Hazreti Muhammed'in Medine'de kurduğu toplumsal düzenin nasıl büyüyen bir medeniyet tasavvuruna dönüştüğünü, veda haccına uzanan yolu, veda hutbesinin evrensel mesajını, son günleri ve geride bıraktığı büyük mirası takip edeceğiz. Hicret, Medine, yeni bir başlangıç. Hazreti Peygamber'in Medine'de attığı ilk adımlar yalnızca bir yerleşim düzeni kurmak değildi. İnşa edilen mescit, ibadetin yanı sıra kararın, istişarenin, hukukun, eğitim ve sosyal dayanışmanın merkezi haline geldi. Medine Sözleşmesi, farklı toplulukları bir arada yaşatacak ilkeleri belirleyen yazılı bir toplumsal mutabakat metni olarak öne çıktı. Ardından muahatla, muhacirle ensar kardeş kılındı. Toplumsal dayanışma kurumsallaştı. Bu merkezden pazarın kurulmasına, ordunun teşkiline ve nihayet savunma savaşlarına uzanan bir süreç başladı. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Hayber ve Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi yalnızca bir siyasi zafer değil, aynı zamanda affın, merhametin ve ilkeli duruşun tarihe düştüğü bir nottu. Kendisine yıllarca eziyet edenlere karşı sergilenen tutum, intikamı değil, ıslahı ve kalpleri kazanmayı önceleyen bir ahlakı işaret ediyordu. Mekke'den sonra Huneyn'de yaşanan sarsıntı ise ayrı bir ders oldu. Kalabalık ve güç tek başına zafer getirmiyordu. Ardından Taif. Bir zamanlar tebliğ için gidip taşlandığı o şehir. Sonunda İslam'ın etki alanına dahil oldu. Ve sonra Tebük. Bizans'a karşı bir sefer. Sıcak mevsim, hasat vakti, uzun yol. Yaklaşık 700 kilometrelik mesafe. Bu seferde fiili bir çarpışma yaşanmasa da siyasi dengeler değişti, yeni anlaşmalar yapıldı, bölgede İslam'ın ciddiyeti ve caydırıcılığı görüldü. Medine'ye dönüşte toplumu içeriden zayıflatmayı hedefleyen nifak girişimlerine karşı net bir tavır ortaya kondu. Artık büyük bir dönemin son eşiğine geliniyordu. Bir sonraki bölümde hicretin 9. ve 10. yıllarında yaşanan dönüşümü ve veda haccına giden yolu takip edeceğiz. Ve Arafat'ta insanlığın ortak vicdanına seslenen o büyük hitabı, veda hutbesini. Arafat'ta yükselen evrensel çağrı, veda hutbesi. Hicretin 9. yılı. Heyetler.

0: Yılı. İnsanlar grup grup İslam'a dahil olurken yeni bir dönemin eşiği hissediliyordu. Hicretin 10. yılında Hazreti Peygamber hayatındaki farz olan tek haccını eda etmek üzere yola çıktı. Mina, Arafat. Haccın farzlarından vakfe. Arafat'ta kalabalığın ortasında bir hitap yükseldi. Bu konuşma bir veda işareti taşıyordu. Bu yıldan sonra burada sizinle yeniden buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum. Hitabın başlangıcı dikkat çekiciydi. Ey insanlar! Bu mesajın yalnızca belirli bir kavme değil, bütün insanlığa yöneldiğini gösteren bir çağrıydı. Veda hutbesi, ırk, renk, soy ve statü üstünlüğünü reddeden bir ilkeyi açıkça ortaya koydu. İnsanlık ailesinin ortak kökeni hatırlatıldı. Allah'a kulluk ortak payda olarak sunuldu. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ölçüsü soy değil, takva ve sorumluluk bilinciydi. Hutbede ayrıca insan hayatının ve malının dokunulmazlığı vurgulandı. Tıpkı mukaddes mekanlarda, belirli zamanlarda nasıl hürmet gözetiliyorsa, İnsanların canı ve malı da aynı hürmete layık kılındı. Kan davaları kaldırıldı. Sömürünün bir aracı olan faiz yasaklandı. Kadınların hakları, erkeklerin sorumlulukları ile birlikte açıklandı. Toplumsal düzenin merkezine adalet, emanet ve kul hakkı yerleştirildi. Hutbenin son bölümünde sapmamak için iki temel emanet işaret edildi. Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber'in sünneti. Ve bir soru, bir sorumluluğun ifadesi. Tebliğ ettim mi? Kalabalığın evet cevabı yalnızca bir onay değil, tarihe düşülen bir şahitlikti. Allah'ım, şahit ol. Bu hutbe bir yönüyle insanlık vicdanına bırakılmış bir vasiyetti. Bir sonraki bölümde Medine'ye dönüşü, dinin kemale erdiğini bildiren ayetin gelişini ve Hazreti Peygamber'in son günlerini anlatacağız.
1: Peygamberlerimizin izinden.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş, sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında, ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izni.

0: ile insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Ali İmran Suresi 29 ila 32. ayetler ve Hucurat Suresi 7 ila 8. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizler.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeriat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura suresi 13. ayet.
3: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini

0: İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
1: Şura Suresi 21. Ayet.
2: Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.
1: Câsiye Suresi 18. Ayet.
3: Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Sait Sezer. Fecr Suresi.

أكرما.

faire.

0: müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. İslam nimetiyle nimetlendirdiği için, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet, davetine icabet eden ümmet kıldığın için, indirdiğin kitab-ı kerimi tereddütsüz tüm muhtevasıyla içinde ne varsa hepsini mutlak bir hakikat olarak görme tasdikini, imanını bize bahsettiğin için nihayetsiz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Bu varlığımızı korumak için Rabbim, Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Amin.
0: Böyle dua ediyoruz. Seni zikretme hususunda, sana kulluk etme hususunda ya Rab sen bize yardım eyle.
1: Amin.
0: Yolumuzu, istikametimizi sürekli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddalli.
1: Amin.
0: Bu duamızı şuurlu bir şekilde her gün tekrar tekrar namaz kılarak tekrarlıyoruz. Bu dualarımızı şuurlu bir şekilde ve samimiyetle yapmayı, gereğini yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif Okuyan Hasan Tok Taha Suresi 90-104. Ayetler

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin." Onlar da, "Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz," dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: "Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?" Harun, "Ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum," dedi. Musa, "Ya senin derdin neydi ey Samiri?" dedi. Samiri şöyle dedi: "Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi." Musa, "Çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine, "Dünyada sadece 10 gün kaldınız," diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız," diyecektir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. İnfitar Suresi.

يصلونها.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يعظكم لعلكم تذكرون.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yusuf Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ''Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır.'' Yusuf, ''Siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?'' dedi. ''Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun?'' diye sordular. O da ''Evet'' dedi. ''Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez.'' Dediler ki, ''Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.'' Yusuf şöyle dedi, ''Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.''
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda

0: tehditleri teker teker sıraladı.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ankebut Suresi 38 ila 44. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en büyük mucizedir.
2: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Furkan Suresi 68. Ayet.
5: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
4: Maide Suresi 32. Ayet.
6: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa,

0: ki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
1: Furkan Suresi 69. Ayet.
2: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Özcan. Bakara Suresi 153 ila 163. ayet.